duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d'aveti tâmmeh ve salatil qâimeh آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: راه.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: ayet.
1: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Korkma mahkemeden ki hakimin kendisi şahit. Fatih Sultan Mehmet.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: müşterilerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya

0: Dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum." Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
1: Bir ayet, bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler,

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: İbn Ataullah İskender'i şöyle buyuruyor: sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadet.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
3: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: gören Allah. Allah,
1: Allah. El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.
1: Habir ya Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Nida. Radyo Nida.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câed rusul rabbina bilhakkı sallu alâ rasûlina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyorduk. 4. farza geldik ve namazdan bahsediyoruz. Yani 5 vakit namaz kılmak, bu da 54 farza efendim ulema ne yapmıştır? Tasnif ederken onu 4. sıraya koymuşlardır. Tabii onlardan yani namaz dinin direğidir. Ancak zaten birinci de efendim Allah'ı bir bilmek ve unutmamak. Ondan sonra helal yemek, sonra abdest almak ve namaz kılmak. Dolayısıyla namaz meselesi tabii çok önemli. Demiştik ya çoğumuz aslında belki de namaz kılıyoruz ama namaz kılanlar içerisinde bile namazın önemini, ehemmiyetini maalesef hakkıyla bilmiyoruz, bilemiyoruz. Onun için namazı anlatmaya gayret ediyoruz. Namazdan bahsetmeye çalışıyoruz. Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neler duyurdu? Bunları inşallah beraber müzakere ve mütala edip ne yapacağız? Namazın ehemmiyetini anlayacağız. Namazlarımızı düzgün kılacağız. Ha, şimdi birkaç ders yaptık. Yani burada neyi anladık aslında? Takip eden kardeşlerimiz tabi hatırlayacaklardır. Namazın önemini, ehemmiyetini asla hiçbir mazeretin, hiçbir şeyin namazı kılmamaya efendim mazeret olamayacağını gördük. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde namazı bırakmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte savaş meydanında bile, düşmanlar karşıda cephede, orada bile Mevla ne yapıyor? Ayet gönderiyor, korku namazını öğretiyor. Yani namazı bırakılmasını, hatta namazı boşver cemaatle kılmayı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. Evet tabii namazı kılacağız. Evet bunun önemini anladık. Fakat bir de namazı kılanlar olarak namazı kılıyoruz ama nasıl kılıyoruz? Çünkü burada yani Mevla'nın huzuruna durmak var. Namazın bir usulü var, adabı var, erkanı var, tadil erkanı var ve bir esas duruşumuz olması lazım. Yani bir adam namaz kılıyorken birini gördüğün zaman bak namaz kılıyor. Baktığın zaman onun huşu ve hulu içerisinde kıldığını anlayabilmek. Ha dışarıdaki efendim bu şekilde gördüğün zaman demek ki Allah'ın huzurunda Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olan bir kimsenin namazı olduğunu ne yapmak lazım? Anlamak, anlayabilmek lazım. Dolayısıyla bununla alakalı da tabii yani ayet-i kerimeler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifleri var. Mesela namazdan ne diyor? Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi kaniti. Bak, hafizu ala salavat. Namazlarınızı muhafaza et. Burada tabii muhafaza derken yani vaktini de eda etmek bakımından efendim muhafaza edeceğiz ama bir de namazları ne yapacağız? Yani kıyamını, rükûnu, secdesini bunları da muhafaza edeceğiz. Mevla namazı emrederken bize sallu buyurmuyor. Ne buyuruyor? Ekîmus salâ. Namazınızı ikame edin. Namazınızı ayağa dikin buyuruyor. Evet namazı ayağa dikin. Kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle, tadili erkanıyla namazınızı ikame edin. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu üzerine durmuştur. Ve sahabe-i kirama ne buyurmuştur? Sallu kemâ ra'aytumûni usallî. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Beni nasıl görüyorsunuz? Ben nasıl tekbir alıyorum? Nasıl el bağlıyorum? Nasıl rükû? Nasıl secde? Nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe-i kiram nasıl gördüyse o şekilde yaptılar. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve öyle el-ulema ve varasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Bu şekilde mütevatir olarak kalabalık topluluklar, kalabalık topluluklardan göre günümüze kadar ne yapmıştır, gelmiştir. Dolayısıyla onun için namazlarımızı tabi bir gözden geçirmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi göstermiştir, namazı böyle kılın, beni gördüğünüz gibi buyurmuştur ve bir takım hatalar, yanlışlar gördüğü zaman da uyarmıştır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'de sahabe oturuyor birkaç sahabesiyle, sohbetleşirken
Başka bir sahabeden birisi namaz kılıyor, namazını bitirdi, geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. O da oturdu, o da tabii iştirak edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? İrca fesalli fe inneke lem tusalli. Dön namazını kıl, çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Halbuki adam namaz kıldı orada. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dön sen namazını kıl, namaz kılmadın. O zat da hiçbir şey demedi, gitti tekrar namazını kıldı. Tekrar geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar irca dön fesalli namaz kıl. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın. Üç defa bu hal tekrar edince bu sefer o zat ne dedi? Dedi ya Resulallah ben böyle biliyorum. Yani onların edebi, adabı, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme tavrı, konuşmaları, cevapları ne kadar güzel. Demiyor ki ya Resulallah işte gördünüz ya kıldım ya gibi he demiyor. E senin yani gördüğünü sen de biliyorsun. Resulullah da görüyor. Ha demek ki orada bir eksik var, bir noksan var. İfade sen namaz kılmadın. Yani böyle kılarsan ha kıldın ha kılmadın. Ve dedi ki ya Resulallah ben böyle biliyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tarif etti. Yani namaza duruyorsun, kıyamdasın ve rükuya gidiyorsun. Organların yatışıncaya kadar rükuda kal. Organların, uzuvların sükunet buluncaya kadar. Sonra başını kaldırıp iyice doğrul. Ve organların sükunet buluncaya kadar dur, sonra secdeye git. Aynı şeyleri söylüyor. Yine organların, uzuvların sükunet bulsun. Kalk, he? Kalk ama yani başını kaldır ve oturuyorsun ya orada celse. Orada da organların sükunet buluncaya kadar dur, sonra secdeye git. Bütün namazını aynen böyle yap diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tarif ediyor. Demek ki patküt patküt namaz kılmak olmaz. Öyle bir secdeye gidiyorsun ki alnını koymadan kalkıyorsun. Öyle bir rükuya gidiyorsun ki eğilmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Ne yapıyorsun sen mübarek, aerobik mi yapıyorsun? Namaz kılıyorsun, usulü var, adabı var, duası var. Ve işte bu tadil erkan, tadil erkan namazla şart. Şimdi namaz kılmanın önemini konuştuk ama tabii daha da uzatılabilir çok fazla uzatmamak için. Ancak namazı kılıyoruz. Fakat bir de namazın yani bak ne buyurdu? İrci'a fesalli, dön namaz kıl. Fe inneke lem tusalli, çünkü sen namaz kılmadın. Şimdi demek ki çoğumuzun belki namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görse namazını tekrar kıl diyecek. Sen kılmadın diyecek. Onun için Allah'ın huzurunda he? Sen namazlarımı kıldım zannediyorsun, eksiğim noksanım yok zannediyorsun. Hadi bakalım bir de Mevla'nın huzuruna çıktın. Aa hiç namaz kılmamışsın. Kıldım. Dön namaz kıl. Dön dönemezsin. Gidip de dönen mi var? Ne olacak orada? Ne yapacağız? Onun için bütün tatbikatları hepsi bu dünyada yapılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif etmiş, anlatmış, beyan etmiş. Öyleyse bize düşen nedir? Öğrenmektir. Öğrenmektir. Öğreneceğiz ve ne yapacağız? Ona göre tatbik edeceğiz ki Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman yapmış olduğumuz salih zannettiğimiz amelleri Allah'ın huzurunda önümüze koydukları zaman mahcup olmayalım, yüzümüz kızarmasın. Sen yapmamışsın, böyle namaz mı olur? Denmesin kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki tadili erkan.

Ana Rabbiyel Azim, üç defa orada bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bunları söylediğin zaman zaten vücut ne yapıyor? Uzuvlar sükunet buluyor. Orada durmuş oluyorsun. Sonra Semi Allah'ın merhamde kalkıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne buyurdu? İyice doğrul. Semi Allah'ın merhamde iyice doğrul. Orada ne olacak yine? Organları yatıncaya kadar dur. Bir müddet duruyorsun. Rabbena ve lekel hamd. Hamden kesiren tayyiben bâreken fi, onda dersen ayrı da. Ondan sonra Allahu Ekber secdeye gidiyorsun. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Üç defa. Hocam bunları biz diyoruz. Ha diyorsun da mübarek, ne diyorsun acaba? He? Süp süp süp süp süp süp. Ne dediğim belli değil ya. He? Üç defa diyeceksin. Diyoruz. Ama ben senin alnını secdede hiç görmüyorum. Ne zaman diyorsun sen? Biri giderken biri gelirken öbürü de denk geliyor mu bilmiyorum. Allahu Ekber, alnını secdeye koyacaksın. Başlayacaksın. Sübhan Rabbiyel A'la. Sübhan Rabbiyel A'la. Sübhan Rabbiyel A'la. Bitti mi? Allah. Anladın mı? Orada diyorsun. Üç taneyi orada diyorsun. Alnını, burnunu koyduktan sonra diyorsun. Allahu Ekber kalkıyorsun. İşte burada da ne var? Celse. Dedik ya dört yer. Rükû, kalktın, kavme. Secde, oturdun, celse. İşte bu dört yerde demek ki ne yapıyoruz? Her uzvun hareketsiz ve sakin olup bir müddet durması. İşte bunu yaptığımız zaman o zaman ne oluyor? Tanili erkana riayet etmiş oluyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Eğer böyle yapmazsak, belimizi doğrultmazsak, rükudan kalkarken bel doğrulmuyor, secdeden kalkarken bel doğrulmuyor, o zaman bak ne buyuruldu? La yanzurullahu ila salati raculin la yuqimu sulbahu beyne ruku'ihi ve sucudihi. Evet, muhakkak Allah Teala rükû ile secde arasında belini doğrultmayan kişinin namazına bakmaz. Halbuki sen Allah'ın huzurunda mısın? Evet. Allah'ın huzurunda olunca senin demek namazını ne yapıyor? Huzurundasın yani. Ama Mevla bakmıyor. İtibar etmiyor. Kıymet vermiyor. Kabul etmiyor. Sevap alamazsın ondan. Evet. Aslında bunlar tehdit. Yani bir Müslüman buraya kadar gelmişsin. Allahu Ekber demişsin, abdestini almışsın, namazına durmuşsun. Ama şu namazı kılarken yani şeytanın maskarası olmak durumu var ya. Öyle secdeye gittin, seninki iple çeken mi var yani? Niye hemen kalkmıyorsun? Var var, o çeken ne biliyor? Nefisle şeytan var ya, takmış böyle çekiyor, kalkmadan indiriyor, inmeden kaldırıyor yani. Biraz uyanık olalım. Nasıl? Şeytan ne yapmadı? Secde etmedi. Şeytan secde etmedi, kovuldu ya. Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Adem oğluna bize de düşman oldu. Kendi secde yapmadı. Senin de secde yapmanı istemiyor. Sen secde yaparken çatlıyor. Şeytanı çatlatmak varken sen tabii secdede duramayıp çatlarsan olmaz bu işler yani. Evet. Secde. Bir bakıyorsun öyle bir gidiyor geliyor ki mübarek secde mi yapıyorsun, yere kafamı atıyorsun belli değil ya. Bazen şimdi hacı amcaları görüyorsun ya, böyle ağır hareket falan, hani olur, yaşlı hareket edemiyor. Ulan namaz kılarken uçuyor. Senin hareketin ağır değil miydi? Nasıl secdeye gitmeden kalkıyor, kalkmadan eğiliyorsun? Rüküye inmeden kalkıyor, kalkmadan gidiyorsun? Semi Allah'ın yanında kalkacaksın. Oradan biri gördüğü zaman seni ayakta görecek. Biri seni gördüğü zaman rükuda olduğunu görecek. Hareket halinde değilsin, o esnada hareket hali değil ya. Secdeye gittin. Bir vakti zaman secdedesin, tamam. Daha sen secdeye gitmeden kalkıyorsun. Kalktın, seni otururken oturuyor gibi görecek. Vücut bir doğrulmalı. Ama sen kalkmıyorsun, gitmiyorsun. Efendim, hep hareketler yarım olunca o zaman ne oluyor? Namaz sıkıntıya giriyor. Bakın Huzeyfe radıyallahu anh namaz kılarken secde ve rükûya gitmeyen birini gördü. Yani rükû gidiyor ama yerine getirmiyor. Alnını değdirdiği gibi kalkıyor, kalkmadan eğiliyor, eğilmeden kalkıyor. Onu çağırdı, dedi ki ne zamandan beri sen böyle namaz kılıyorsun dedi. Dedi 40 senedir. Öyleyse dedi 40 senedir namaz kılmadın. Eğer vefat etsen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere ölmezsin buyurdu ona. Buhari'de geçen hadis-i şerif. Evet arkadaşlar. Onun için bu meseleler önemli. Rükû önemli, secde önemli. Hepsi ayrı birer rükûn. Evet. İşte Miraç hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun anlatıyor ya. Yani geliyor bakıyor.

her kattaki meleklerin ibadetleri başka. Kıyamdalar mesela. Melekler, Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Bunlar diyor yaratıldığından beri kıyamdalar ve kıyamete kadar da kıyamda kalacaklar. Diğer kata çıkıyor, bakıyor rükudalar. Öbür kattakiler secdedeler. Yani her kattaki meleklerin efendim yapmış olduğu amelleri sen bir namazda ne yapıyorsun? Cem ediyorsun. Dolayısıyla bunları ayrı birer rükün olarak düşünürsek, her kattaki meleklerin ibadeti olduğunu bile bile hareket edersek, o zaman daha farklı kılarız. O zaman Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle, idrakiyle ona göre hareket ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak bir secdeye gidiyor. Ayşe annemiz diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gitti. Gecenin yarısına kadar secdede ya. Hiç böyle bir şey var mı ya? Ayşe annemiz diyor ki acaba Allah Resulünün efendim canını mı aldı? Ayağına elimi dokundum, hafif oynatınca, tepki tabii gösterince anladım ki ruhunu kabzetmemiş secdede. Ve bakıyorsun büyükler secde, ruku, kıyam bunlara çok dikkat ediyorlar. Hatta mesela Veysel Karani Hazretleri tabiinin büyüklerinden ne diyor? Onun her gece farklı bir şeyi var, ibadet. Mesela Leyletül Kıyam, bu gece kıyam gecesi dermiş mübarek, sabaha kadar kıyamda. Namaz kılıyor şimdi gece, Allahu Ekber, kıyam uzun okuyor. Belki başlıyor Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi gidiyor. Hani tabii bizim gibi Kevser suresi, İhlas suresi. 60 senelik Müslümansın, hala Kevser, İhlas'ta namaz kılıyorsun. Kur'an'da 114 sure var. Arada bir Yasin'i oku, arada bir Fetih suresini oku, arada bir Secde suresini oku. Bilmiyorum ki hocam. Öğren, vaktim yok. Nasıl vaktin yok ya? Şu kadar sene yaşamışsın, 60 sene yaşamışsın, vakit bulamamışsın Yasin'i ezberlemeye, Fetih Suresini ezberlemeye. 10 yaşındaki çocuk vakit bulmuş, hafız olmuş. Dedikleri zaman utanmaz mıyız Mevla'nızı? Evet, bak Leyletül Kıyam. Bir gece Leyletül Rükû. Rükû'ya mı gidiyor? Subhanallah bir lafım. Rükû'da. Hep öyle değil tabii, kalkıyor sonra secde, tahiyyat, selamını veriyor ama o akşam rükû'yu çok yapıyor. Bazı gecelerde neymiş? Leyletü secde. Secde gecesi. Bu gece secde gecesi. Kıyamı kısa tutuyor ama senin benim kısam onların kısası gibi değil tabii. Bir secdeye gidiyor, kalkmıyor. Peki bizim böyle bir gecemiz var mı? Yani Leyletül Kıyam. Bizim bir gecemiz var. Bizim gecemiz tabii Leyletün Nev. Uyku gecesi her gece. Kafayı yastığa bir koyuyoruz, sabaha kadar kaldırmıyoruz. İşte o hazzı onlar secdede alıyor, kıyamda alıyor, rükûda alıyor. Rabbim bizlere de namazdan böyle haz alabilmek nasip eylesin. Evet, demek ki secdeleri, rükûları tam yapmadığımız zaman, yarım yamalak yaptığımız zaman indin hemen daha bir tanesini söylemeden kalkıyorsun. Secdeye gittin daha Subhan Rabbiyel Ala demeden kalkıyorsun. Peki bu nedir? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabe-i kirama sordu. Hırsızlığın hangi çeşidi daha çirkin? Hırsızlık biliyorsunuz adi bir suç. Günümüzdeki ifadesi de o. Adi suçlar bölümü yani o. Peki bu adi suçun en çirkin hangisi daha çirkin? Ashab-ı kiram tabii anladılar, burada bir hikmet var, bir mesaj var. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve esvel sirkati, sirkatillezî yesriku salâtehu. Hırsızlığın en kötüsü namazını çalmak. Namazından çalmak. Öyle deyince, ve keyfe yesriku salâtehu ya Resulallah. Ya Resulallah, kişi namazından nasıl çalar? Yani öyle yani malını çalarsın, gasp edersin. Efendim, anlıyor musun? Ama namazı, namazdan nasıl çalıyor? Diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yutimmu rükûhâ ve la sücûdehâ. Rükûsunu ve secdesini tamamlamaz, tam yapmaz. Yarım yamalak secde yapıyorsun. Yarım yamalak rükû yapıyorsun. İşte bu adam hırsız. Namazdan çalıyor. Hem de hırsızlığın en çirkini bu. Anlaşıldı mı? Bak çok önemli. Eğilmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Alnını, burnunu secdeye değiriyorsun ama orada fazla durmuyorsun. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala. En azı bu. Bundan aşağı
hani bundan yukarısını sen yine 5 kere, 7 kere, 9 kere, 11 kere tek olarak ne yapabilirsin? Tesbihat yapabilirsin ama yani sen oraya alnını değdirip hemen kalkmak, o zaman ne yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorsun. Namazdan çalıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve bunun tabii dünyaya müteallik efendim bir takım sıkıntısı da var. Mesela İbrahim Nehai Hazretleri'ne ne buyurdu? Bakın, İzâ râyete racülen yuhafifur rükû'a ve sücûde. Yani secdesini ve rükûnu hafif yapan, yani tam yapmayan birini gördüğünüz zaman, gördük biri patküt patküt namaz kılıyor. Ne yapın diyor biliyor musun? Feterahhem alâ iyalihi, onun çoluğuna çocuğuna acıyın diyor. Çoluğuna çocuğuna acıyın. Evde bereket kalmaz. He? Evinde bereket kalmaz. Patküt namaz kılanın durumu bu. Kılmayanı zaten konuşmuyoruz. Ne işi rast gider, ne stres, ne bunalım. Hiçbirinden kurtulamaz. İşler rast gitmez. Ona suç atar, buna suç atar. Niye öyle, niye böyle? He? Halbuki kendine hiç bakmaz. Sen bir kere Allah ile aranı düzeltmemişsin. Allah'ın huzuruna çıkmamışsın. Sen bir kere namaz kılmıyorsun. Ruhun perişan, ruhun. Gönlün huzursuz, gönlün. Sen nasıl huzur bulacaksın yani? Ama kılıyorsun, Allah'ın huzuruna geliyorsun. Ama gene patküt kılıyorsun. Rükûyu tamamlamıyorsun, secdeyi düzgün yapmıyorsun. Ha işte o zaman diyor ki, فَتَرَحَمْ عَلَى يَعْلِهِ Onun çoluğuna çocuğuna acıyın diyor İbrahim Nehai Hazretleri. Onun için kendine acımıyorsan çoluğuna çocuğuna acımalı ve ne yapmalısın? Namazı, tadili erkana riayet ederek kılmalısın. Allah'ın emri bu. Buralara kadar geldin, Allah'ın huzuruna çıktın. Niye bu kadar acele ediyoruz? Bazen görüyoruz hakikaten. Geliyorsun, efendim namazı kılıyorsun. Hani diyelim yatsı namazı, ikindi namazının, öğlen namazının sünneti, ilk sünneti. Namaza duruyorsun, senden sonra biri geliyor. Ya sen iki rekatı bitirmeden patküt patküt kılıyor namazı. Ondan sonra sırtını duvara yaslıyor. Böyle milleti seyrediyor. Arkadaş sen zaten gelmişsin. Hadi namazı kılsın, acelem var, mecbur gideceğim. Gidemezsin, daha farzı kılacaksın. E zaten benimle beraber farzı kılacaksın. He? İmama uyacaksın. Niye acele ediyorsun? Seni koşturan ne? Arkandan dürten ne? Boynuna ip bağlayıp da kim koşturuyor seni? Kim eğildiriyor, kaldırıyor? Şeytan, ben sana söyleyeyim. İşte bunu hatırla. Hemen o boyunduru boynundan çıkar ve Allah'ın bakmayacağı, kabul etmeyeceği, itibar etmeyeceği namazı da düzgün kılmaya gayret edelim. Şimdi tabii namaz kılmak önemli. Namaza durduk, dışarıdan zahiren tadili erkana riayet ettik. Bir de ne var? Kalp meselesi de var. Çünkü kalbin kalıbınla beraber olmazsa gene bu sefer akıl bir yerlere gidecek. Rekatları şaşırırsın, ayetleri şaşırırsın, nereyi okuduğundan haberin olmaz. Onun için bakın Mevla ne buyurdu? Kadef lehal mu'minun. Andolsun müminler felah bulmuşlar, kurtuluşa ermişlerdir. Müminler kurtuldu. Ellezine, ama hangi müminler bak. Ellezine öyle müminler ki hüm onlar fi salatim namazlarında haşi'un, huşu içindedirler. Kurtulan kimmiş? Namazlarında huşu eden müminler. İşte o namaz bizi kurtaracak. Bu namaz dinin direği ama, bu namaz bizi kurtaracak ama hangi namaz kurtaracak? İşte bu şartlarına riayet ederek yapılan efendim namaz. Askerde düşün ya, askerde bile selam verirken bile böyle selam verebilir misin? Usulü var. Selam veriyorsun, parmağını kapatıyorsun. Yani usulü var, erkanı var, adabı var. Ne var canım, parmağım açık olsa şöyle yapsam? Yapamazsın. Yapamazsın, belki dayağı da yersin. Şimdi tabii dayak var mı yok mu bilmiyorum ama önceden bunun için dayak yiyeni gördük yani. Dolayısıyla sen askerde bile selam verirken elin kapalı olacak, ayağın şöyle olacak. Efendim hazır ol da şöyle, rahat da böyle. Bin kişi olsa rap rap rap. Hazır ol, rahat, tak tak, ne yapıyorsun? Herkes aynı hareketi yapıyor. Bir eğitimden geçti. Şimdi Allah'ın huzurundasın. Allah'ın huzurundasın. Herkes aynı namazı kılıyor. Herkes başka başka. Adam rahat, sakalını kaşıyor. Elbisesini düzeltiyor. Gereksiz öksürmeler, tıksırmalar, aksırmalar soğuktan olabilir ama gereksiz boğazını niye temizliyor? Yapıyorsun. Lavabo mu ya burası? Mübarek adam yani. Bazılarında alışkanlık olmuş. Hadi diyelim müezzinlik yapacaksın, imamlık yapacaksın. Boğazına bir efendim bir boğazını temizlersin çünkü birazdan kıraat yapacaksın veya tekbir getireceksin. Neyse.
Sen cemaatsin zaten. İkide bir. Hasta değilsin, grip değilsin bak. Şimdi namazda da efendim öksürüğün gelir, öksüremem falan diye hoca da bunu söyledi. Daralma. Soğuk almışsındır, gripsindir, ayrı dava. Ama ben gereksiz aksırma tıksırmalardan bahsediyorum. Alışkanlıklardan bahsediyorum. Bunlar senin de etrafındakilerin de huşusunu bozacak şeyler. Bu namaz öyle önemli. Hani birisi geldi, efendim sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracak. Patküt patküt arkadan ses geliyor. Belli ki rekata yetişecek. Sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimdi o? Bendim ya Resulallah. Niye patküt patküt koştun? Şeye yetişeyim. Rekata yetişmek için koştum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Vakarla yürü. Yetiştiğin yerde dur. Kalanı da ne yap? Namazda imamdan sonra kılarsın. Sonra tamamlarsın yani. Onun için orada bile o ayak sesi bile ne yapıyor milleti? Rahatsız etmemeli. Yediğin içtiğin soğan yeme, sarımsak yeme camiye gelirken. Sen fosur fosur sigara içiyorsun. Hocam onu söylememiş, soğan sarımsak demiş. Ya soğanı sarımsağı bile yemeyin. Niçin? Çünkü sen camiye geliyorsun. Yanındaki adam rahatsız olabilir. Sen şimdi sigara içerken fosur filtresine kadar çekiyorsun kapının önünde. Efendim atıyorsun ve camiye giriyorsun. İyi de mübarek adam, bazıları da hakikaten tütün ağacı gibi kokuyor ya. Sen rahatsız olmayabilirsin ama rahatsız olan var. Bunlara dikkat edeceğiz. Namazı önemseyeceğiz. Önemli. Bak, huşu eden müminler kurtuldu. Huşu için gereken her şeyi ne yapmak lazım? Yapmak lazım kıymetli kardeşlerim. Evet. Peki huşuyla kılmak nasıl olur? Aslında huşu demek huzur ve sükunet demek. Yani insanın iç alemi Allah'ın huzurunda olduğunu idrak edecek. Bedeni de hareketsiz ve sakin olacak. Demek ki huşunun aslı kalpte, tezahürü bedende. Evet. Kalben ne yapıyorduk? Allah'ın huzurunda olduğumu bilmemiz lazım. Mevla'nın huzurundasın. Onun azamet ve celali karşısında acizliğimizi bileceğiz, idrak edeceğiz. Her türlü havatırdan sıyrılıp tüm kalbiyle Mevla'nın huzurunda olduğumuzu bileceğiz ve yöneleceğiz. Çünkü Allah'ın huzuruna geliyoruz. Dolayısıyla bedendeki tezahürü, tabii şunu da arz edeyim. Şimdi öyle olması için, yani sen Allah'ın huzuruna geliyorsun, onun huzurundasın. Mevla'nın azameti, celali karşısında aziyetini idrak ediyorsun. Her türlü havatırdan sıyrılıp Mevla'ya yöneliyorsun. Bunun için bir kere namazın öncesinde kendini buna hazırlaman lazım. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh camiye geldi ama bir beti benzi atarmış. Hayırdır ya Ali, ne oldu? Tansiyonu mu düştü, şekeri mi çıktı, ne oldu acaba? Ne buyuruyor? Kimin huzurunda olduğumuzu bilmiyor musunuz? Kimin huzuruna çıkacağız bilmiyor musunuz? Bak, Allah'ın huzuruna çıkacak o rabıtayla, o murakabeyle, o tefekkürle geliyor. Allah'ın huzuruna çıkacak. Şimdi bir taraftan bunu düşün, öbür taraftan fosur fosur sigarayı içip caminin kapısında atıp hala dışarıdaki mevzuyu bitirememiş adam içeri girmiş, hala efendim ateşli ateşli onu konuşuyor. Filan olayı konuşuyor. Filan hadiseyi konuşuyor. Filan partiyi konuşuyor. Filan bilmem neyi konuşuyor. Arkadaş, Allah'ın huzuruna geleceksin. Allah'ın evine girdin. Sen nasıl kalbin huşuyla Allah'ın huzuruna, Allah'a verdiğin zaman huzurunda olacaksın ki? Sen namazdayken büyük bir ihtimalle girerken konuştuğun adama hala cevap yetiştiriyorsun. Hala bir şeyler söylüyorsun. Ulan şunu da unuttun, namazdan sonra bunu da söyleyeyim filan. Şeytan seni alır oradan, öyle yerlere götürür ki ne namazdan haberin olur, kaç rekat kıldın, ne kıldın, hoca ne okudu, hiç haberin olmaz. Onun için namazı demek ciddiye almıyoruz. Biz namazı ciddiye almazsak biz de ciddiye alınmayız. Allah itibar etmez ya. Onun için şu namazı bir halletmemiz lazım. Demek huşunun aslı kalpte. Bedendeki tezahürü ne? Uzuvlardaki sükunet ve sakinlik. Evet, Mevla'nın huzurunda olduğumuzu düşünüyoruz. Akla bir şeyler gelebilir. Bunlardan bahsettik. Vesveseler vesaireler olabilir ama biz tedbirlerimizi aldık. Elimizden geleni yapıyoruz ama gene şeytan vesvese veriyor. Biz hep ne yapacağız? O kalbimize koyduğu düşünceye devam etmeyeceğiz. Allah'ın huzurundayım ben. Birinci rekattayım. Efendim? Okuduğun sure, okuduğun ayet neyse onlara odaklanmaya çalışacağız. Kalbe gelen başka havatırı def etmeye çalışacağız.
Dolayısıyla kalp ile olan bu, bedeni de ne yapacağız? Bedenini kontrol edersin. Yani belki kalbini efendim pek kontrol edemeyebilirsin ama bedenini kontrol edersin. Gözlerini kontrol edersin. Fıldır fıldır dönüyor göz mesela. Buraya bakıyor. Şöyle bakıyor. He? Gözüne niye sahip olamıyorsun yani? Adam her yere bakıyor. Soru soruyor. Diyor ki hocam diyor önümüzdeki saftaki köşedeki adam secdedeyken ayaklarını kaldırdı namazı olur mu? Ben de diyorum mübarek sen orayı nasıl görüyorsun ya? He? Teftiş müfettiş adam. Arkadan ses gelse dönüp bir baksa yani çatlıyor adam yani. Şimdi sen buna hakim olamaz, gözüne hakim olamaz mısın ya? Secde yerine bak. Eline hakim olamaz mısın? Elbise düzeltmeler, sakalını şey yapmalar. Elbiseni düzeltmek derken yani belki şöyle cübbeni atarsın falan ayrı ama adam resmen şey aynanın karşısında gibi şey falan böyle yapıyor. He? Evet sakal kaşımalar. Efendim inadına da kaşınır bak ha haberin olsun yani. Dikkat edeceğiz. Ve kulunu lillahi kanitin. Bak hafizu ala salavati ve salati yusla. Namazlarınızı özellikle orta namazı muhafaza edin. Ve kulunu lillahi kanitin. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bu da namazı muhafazayla alakalı bir şey. Allah'ın huzurunda huşu içinde demek ki durmak lazım. Bu huşuyu temin etmek için de yani ona engel olacak ne varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların hepsini bize öğretiyor ve onlardan kurtulduktan sonra namazımızı kılmamızı bizlere açıklıyor. Mesela nedir? Huşuya engel olacak nedir mesela? Uykusuzluk, abdest darlığı, he? Ya bu gibi şeyler açsın mesela. Şimdi bunlar huşuya mani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? İzâ ne'ase ahadukum ve huve yusallî. Sizden biriniz namaz kılarken uyku bastırırsa, namaz kılarken uykum var. Ne yapsın o kimse? Felyarkut hattâ yethebe anhün nevm. Uykusu geçinceye kadar uyusun. Ama bak namazda kaçırma vaktini ha. Hakikaten çok yorgunsun, aşırı bir uykun var. Sen bu halde nasıl namaz kılacak? He? Adını sorsalar belki şaşıracaksın yani. Bir şey sordular zaman he? Sersem sepenek bir halim var. Efendim sen bu halde nasıl namaz kılacaksın? İşte diyor ki o uyusun diyor. Niçin? Feinne ahadekum idâ sallâ ve huve nâisün. Yani çünkü uykulu halde o halde namaz kılan kimse la yedri leallehu yestağfiru feyesübbü nefsehu. Yani ola ki bu adam ne yaptığını bilmez. İstiğfar edeyim derken kendine söver. Yani bela okur. Ya Rabbi beni affedeceksin. Ya Rabbi belamı ver diyebilir yani. Mükafat isterken ceza isteyebilir yani. Dolayısıyla ha demek ki bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halde biraz uyusun, bir toparlasın kendine gelsin namazını öyle kılsın diye tavsiye ediyor. Yani namazdaki huşu çok önemli. Ve başka bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biriniz idrarı birikmiş haldeyken namaz kılmasın. Abdesti daralmış. He? Büyük abdest veya küçük abdest. Neyse daralmış yani şu namazı da bir kılayım da öyle gideyim. Ya mübarek git. Abdestini al tazele. Rahat rahat huşu içinde namaz kıl. Aslında demek ki bunlar hep neye taalluk ediyor? Namazın ehemmiyetine, önemine efendim önem vermemeye demek ki şey yapıyor, ifade ediyor bunlar. Evet arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu bu ikazlara uymak bizlere nasip eylesin. Ha bir de ne buyuruyor? Açken değil mi? Mesela işte akşam namazı olmuş, akşam yemeği hazırsa. İftar mesela, iftar şeylerinde efendim önce mesela iftar yapıyorsun, sonra namazı kılıyorsun. Ha eğer dayanabilirim ben dersen ama gene de bir iftarını açmak lazım. Efendim hurmanı yersin, suyunu içersin. Ama çok açsın. Mesela bak akşam namazı olduğunda akşam yemeği hazırsa ilk önce yemekten başlayın aklına takılmışsa. Namazdayken aklın yemekte olacağına, yemekteyken aklın namazda olsun yani. He açsın, aklın yemekte, Allahu Ekber ne kıldığından haberi yok. Gene ruku tam olmaz, secde tam olmaz. Bir an önce bitireyim, yemek orada bir de kokusu da geliyor. He, karnı da aç. Öyle olacaksa önce yemeğini ye. Karnını doyur, ondan sonra namazını kıl ki huşuya mani olmasın. Evet kıymetli kardeşler. Dedik ya, insan belki kalbine hakim olamayabilir ama
uzuvlarına hakim olabilir. Ellerine, ayaklarına, gözlerine, bunlara dikkat etmek lazım. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeyde buyurulur. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ra'a racülen yâbethu bilihyetihi fissalâ. Namazda sakalını kaşıyan bir adam gördü. Demek ki çok dikkat çekici bir şekilde kaşıyor ki. He? Onu görünce fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Lev haşa'a kalbuhu hâze le haşa'a cevârihuhu. Yani şu adamın kalbinde eğer huşu olsaydı azalarında da huşu olurdu. Demek ki içinde ne varsa dışına o sızıyor. Ha. Kalbine hakim olamıyorsun ama dışarıya da hakim olamıyorsan demek ki artık bu tamamen ruh, beden, kalple beden tamamen bir arada değil. Efendim kıbleye dönmüşsün ama Kabe'ye dönmüşsün ama aklın başka yerde. Sakalını kaşıman, elbiseni düzeltmen, değil mi? Bunlar demek ki huşu içinde olmamanın alameti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ve bununla alakalı tabii bazı büyüklerin efendim kıldıkları namazlar. Halef İbni Eyyub rahmetullahi aleyh namaz kılarken bir sinek musallat oluyor. Geliyor konuyor, burnuna konuyor, başına konuyor, kulağına konuyor. He? Ne yapacaksın mesela şimdi? Bazıları sinekle kavga ediyor mesela. Şey yapıyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor. Sinek inadına geliyor oradan buradan bir taarruzlar yapıyor. Sen de sinekle kavga ediyorsun. E namazda değil misin yani? Şimdi bakın namaz ona sinekle musallat oldu ama hiç diyor oralı olmadı. Ona dediler rahatsız olmuyor musun sinekten? Öyle bir tane sinek değil demek ki kaç tane sinek geldi kulağını mı şey yaptı efendim neresine konduysa belki de bir arazide geniş bir alanda da olabilir. Hiç rahatsız olmuyor musun demişler. O mübarek buyuruyor ki namazı ifsad edecek şeylere kendimi hiç alıştırmadım. Onlar namazda. Namazda olduğu zaman ne oluyor? Müminin miracı değil mi namaz? Ruh çıktı, yedi kat semayı açtı, geçti, arşı kürsüyü geçti. Mevla'nın huzurunda ruh oradaysa beden esas bu işleri efendim tadan acıyı, tatlıyı, sıkıntıyı vesaireyi tadan ruh. Ruh gitti mi hiçbir şeyden haberin yok, anlamıyorsun. Dolayısıyla bedene sinek konmuş bilmem ne olmuş fark etmiyor bile. Ama o gene ne diyor bakın namazı ifsad edecek şeylere kendimi alıştırmadım. Ve devam ediyor. Hem diyor bazı suçlular duydum ki filan adam ne kadar da dayanıklıymış desinler diye padişahın huzurunda kamçılara of demeden sabrediyormuş ve bununla iftihar ediyormuş. He? Adam ceza yiyor. Efendim kamçı vuruyorlar. Padişahın huzurunda adam dayanıklı. Ne dayanıklı adam desinler diye öf bile demiyor ve bununla da övünüyor. İmiş. Peki ben Rabbimin huzurundayken bir sinekten sebep nasıl kımıldarım diyor. İşte mesele ne aslında bak irtibat. Mevla ile irtibat. Gönül iç alemi Allah'ın huzurunda olduğunu idrak edince sinek filan vız geliyor tırıs gidiyor yani. Çünkü Mevla'nın huzurundasın ya bir sinekten sebep esas duruşunu bozmuyorsun. Bir komutan huzurunda bile esas duruşu bozmuyorken Allah'ın huzurundan bozacağım diyor ya. Evet arkadaşlar onların namazları acayip. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bak ne diyorlar? Namaz kılarken kıyamda adeta cansız direk gibiydi bir namaz kılıyor. Hareket yok. Hareket sadece ağzı ayet okuyor. Biz de biraz uzun okusak. Bir bu ayakta biraz dinleniyorsun, biraz bu ayakta dinleniyorsun. He, arada bir kaşınıyorsun falan. Cansız direk nasıl? Aynı öyle duruyor. İmam-ı Azam da öyle. İmam-ı Azam vefat ettiğinde komşunun çocuğu babasına soruyor. Baba diyor, İmam-ı Azam'ın efendim evinin böyle bir bahçesi var. Orada o ağacı kestiler mi? Çocuk soruyor. Onu ağaç zannediyormuş. Duruyor ya öyle hep. Her gece namaz kılıyor mübarek oldu. Evladım o ağaç değildi. O İmam-ı Azam'dı. Sabaha kadar namaz kılardı. Vefat etti şimdi diyor. O yok. O da ağacı kestiler zannediyor. Biliyor musun? Evet arkadaşlar. Yani onların tabii
ibadetleri, taatleri bizim için örnek olmalı. Her ne kadar onlar gibi yapamasak da, yani düşünsene bir çocuk onu ağaç zannediyor. Öyle efendim, demek ne kadar uzun, kıyamları ne kadar uzun, nasıl okuyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh bakın işte, hani bir rekatta hatim ediyor. İkinci rekatta bin ihlas okuyor. İmam-ı Azam'ın da iki rekatta hatim ettiği efendim rivayet edilir. İki rekatta hatim ediyorlar. Nasıl hafızlıklar, nasıl efendim tahammül, nasıl dayanıklılık. Biraz da tabii beden gücü de lazım. İbadete kuvvetleri var demek ki. Böyle bir manevi güçleri var mübareklerin. Dolayısıyla Allah-u Teala gücünü, kuvvetini veriyor. Yeter ki azmin olsun, gayretin olsun, niyetin olsun yani. Evet, demek ki bedenimize sahip çıkabiliriz. Çıkacağız, ne yapalım? Özellikle göz meselesi çok önemli. Çünkü en kontrol dışı olan şey, hani biraz da dışarıdan da gördükleri zaman tamam, elini, ayağını yerli yerinde görüyorlar ama hani göz fıldır fıldır dönebiliyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, yukarı bakıyor. Nakışları böyle, yazıları okumaya çalışıyor namazda. Dolayısıyla bu konuda çok hadis-i şerifler var. Ve çok uyarılar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarıları var. Onun için namazda ne yapmak lazım? Gözümüze sahip çıkmak lazım. Teftiş eder gibi sağa solu kontrol etmek namaz adabına, erkanına uygun değil. Hatta bununla alakalı tehditler var. Onun için adam ilk defa geldiği camide ilk defa namaz kılıyor. Gözün akışlarına bakıyor. Avizelere bakıyor, kubbeye bakıyor filan, ulan bizim camiye de mi alsak falan diye. De dernek yetkilisi filansa. Yani namazda bunları böyle bir süzüyor yani. İşte bunlar hep nedir? Yasaklanmıştır. Allah'ın huzurundayız. Sağa sola bakmak kesinlikle yasak. Ve bununla alakalı çok hadis-i şerifler var. Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yezalullahu azze ve celle mukbilen alel abdi fi salatihi ma lem yeltefit. Kul namazda sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allah ona iltifat eder, yönelir. Feyda sarafe vecehu insarafe. O başka tarafa iltifat eder. Yani bakarsa, sağa sola bakar, yönelirse ondan yüz çevirir. Yani iltifat etmez, itibar etmez. Sağa sola bakan adama Allah namazda huzurundasın ama itibar etmiyor. Çünkü niye başka tarafa bakıyorsun ya? Ya biz bile biriyle konuşurken, mesela siz şimdi buradasınız, konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ben de kalk şu tarafa şöyle baksam, anlatsam, bu bile rahatsız eder sizi. Hocam orada kimse yok, bize niye anlatmıyorsun? Veya seninle karşılıklı konuşuyor, adam sana anlatıyor, sen bakıyorsun başka taraftan şöyle falan. Ne oluyor o zaman? Muhatap, yani muhatabını kale almıyorsun, itibar etmiyorsun demektir. Şimdi Allah'ın huzurundaysan o zaman secde yerine bakmak lazım. Evet kıymetli kardeşler. Yoksa Mevla iltifat etmiyor, itibar etmiyor. Sağa sola bakarsan işte Mevla görüyor, umurumuzda değil ama bir çocuk görse, adam namaz kılıyormuş. Az önce dedik işte, bakıyor yani böyle nakışlara bakıyor, tavana bakıyor filan, kubbeye bakıyor. Bir çocuk da gelmiş. Ulan bu amca ne yapıyor acaba? Şöyle bakmış adama. Adam da bakarken çocuğu görmüş, hemen önüne böyle. Çocuk gördü ya, şimdi ayıp olur biliyor musun ya? Sağa sola bakıyor namazda, amca ne yapıyor diye. Çocuk görüyor diye önüne bakıyorsun. Allah'ın huzurundasın. Çocuktan utanıyorsun ama Mevla'dan utanmıyorsak. Ya oluyor mu şimdi yani? Bir zat gece teheccüde kalkıyor. Yatsı yıkılmış, gelmiş saat 10 yatağa vurmuş kafayı, yatmış. Gece 3 yataktan uç veya kalkmak gelmesin güç demiş, kalkmış. Biraz teheccüd kıldı. Sonra biraz da tabii gene baktı ki yorgun. İmsak vaktine de biraz var. Biraz daha uyuyayım dedi, yattı. O esnada rüyasında ne gördü? Cennette. Cenneti gezdiriyorlar. Bir de baktılar bir köşk var ama nasıl köşk biliyor musun? Allah Allah. Bu kimin köşkü dediler? Senin köşkün. Öyle mi? Teheccüde kalktın ya. Teheccüd kıldın. Allah sana bir köşk lütfetti. Nasıl mutlu oldu? O kadar güzel, bir gezebilir miyim bunu filan? Tabii dediler, gezdirdiler, köşkün içine girdiler, muhteşem. Şu tarafa bir gittiler, baktılar duvar yok. Duvar olmayan köşk mü olur ya? Köşkün etrafında da duvar olması lazım ki yani emniyet için falan hani. Dedi bu duvar niye yok? Bu duvar vardı ama sen yıktın bunu dediler. Ben nasıl yıktım? Daha yeni giriyorum ya.
Ya sen namaz kılıyordun ya, ha kılarken köşk nasip etti Allah. Şöyle sağa baktın, sola baktın. Bakınca duvarı yıktın. Biraz daha baksan köşkü yıkacaksın ya. Biliyor musun? Ha, her şeyin demek dünyada yaptığın her şeyin ahirete bir karşılığı var. Rüyada bunu gösteriyorlar. Evde hiçbir şeyin noksan olmasını istemezsin yani. Bir lamba bile yanmasa, bir elektrik efendim anahtarı çalışmasa, suyun akmasa, bilmem hangi elektrik bilmem neyi bozulsa hemen ne yaparsın tamir edersin. Hele sen boş ver duvarın yıkılmasını, he? Çatlak olsa, badanasında problem olsa ne yaparsın? Orada oturmazsın hemen yaparsın da. E peki ahiretteki, cennetteki köşkün, evin neyse ona da ne yapmayalım? Efendim olmamasına tahammül etmeyelim, bunlara dikkat edelim. Bak ne kadar önemli meseleler görüyor musun? Basit geliyor, bir namaz kılıyorsun ama değil işte. Hepsi tarif edilmiş, hepsi anlatılmış. Sen bunları okumadın diye, öğrenmedin diye, yapmıyorsun diye sana sorulmayacak, bana sorulmayacak zannetmeyelim. Madem şu namazı kılıyoruz, madem Allah'ın huzuruna çıktık, he? Öyleyse hakkıyla kılalım, tadil erkanına riayet edelim, gözümüze, gönlümüze, elimize, ayağımıza sahip çıkalım ve Mevla'nın huzurunda gerçekten Rabbimizin istediği gibi bir namaz kılmaya çalışalım kıymetli kardeşlerim. Ve bu işte sağa sola bakmak namazla üzerine çok hakikaten efendim eğilinmiş bu meselenin, önem verilmiş ve çok hadis-i şerifler var. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Seyyidu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ani iltifati fi salah. Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem namazda iltifattan, yani sağa sola bakmak hususunda sordum. Namazda başka yerlere bakmak. Kıyamet önüne bakmıyor ama başka yerlere bakıyor. Bu konuda sordum yani bu nedir? Fekal hüve ihtilasun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu bir kapıp kaçmadır. Bak çok önemli. Nasıl anlayacağımız şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade edecek. Bu bir kapıp kaçmadır. Yani yahterisuhu şeytanu min salatil abdi, şeytan kulun namazından kapıp kaçırır. Baktın ya, şeytan kaptı namazını, kaptı kaçırdı. Yani şeytan aslında burada ne? Kapkaççı. Rükuyu, secdeyi tamamlamadığın zaman ne oluyordu? Hırsız. Rükudan çalıyorsun, secdeden çalıyorsun. Hırsızın en çirkini namazından çalmak. Ha diğer taraftan da şeytan şimdi görevli, seni ne yapmak istiyor? Namazdan engellemek istiyor. Ona mani olmadı, namaza durdun ya. Secdeden eksiltmek istiyor. Rükudan eksiltmek istiyor. Gözünü sağa sola kaydırıp kapkaç yapmaya çalışıyor. Kapkaççılığı biliyorsunuz yani. He? Bazen haberlere rastlıyorsunuz ya. Kapkaççı alıyor çantayı, alıp kaçıracak. Bazıları çantayı bırakmamak için sürüklenmeyi göze alıyor mu? Ya şimdi çantayı kaptırmamak için hırsızlara, kapkaççıya sürüklenmeyi göze alanlar var da biz namazımızı kapkaççı şeytana, meluna kaptırmamak için biz de dikkat etmemiz lazım. Nasıl oluyor? Namazdasın, önüne bakıyorsun. Şöyle baktın, eyvah şeytan kapkaçını yaptı. He? Sevabını kaçırıyor. E bu kadar durdun, Allah'ın huzurundasın. Niye şeytana kaptıralım bu işi yani? Evet arkadaşlar, ihtilas. Göz göre göre kapıp kaçma. Hırsızlama değil, çaktırmadan alma değil yani bu. Kapkaççılık başka bir şey. Bilerek, göz göre göre alıp kaçıyor. Evet. Şeytan demek ki kapkaççılık yapıyor, namazı gasp ediyor. Namazın sevabını azaltıyor. Cennet köşkünün duvarını yıktırıyor. Hep zararımıza çalışıyor. Onun için ne yapmak lazım? Gözümüzü secdeden ayırmayalım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Hazreti Enes'e radıyallahu anh'a diyor ki ya büneyye, ey oğulcuğum, İyyâke vel iltifâte fissalâh, namazda iltifat, sağa sola bakmaktan sakın. Fe innel iltifâte fissalâti helâketün. Ya çünkü o iltifat, sağa sola bakmak nedir? Helak olmaktır. Bak iş ciddiyet artıyor. Çünkü helak olmaktır o. Namazdasın, he? Sağa sola bakıyorsun. Allah'ın huzurundasın. Ya sen önemli bir şahsiyetin önündeyken bile, he? Bir valinin huzuruna çıksan, bir bakanla da görüşecek olsan. Ya ne varsın daha böyle bir, her şeyin bir adabı var, usulü var, yüz yüze bakarak, değil mi? Sağa sola bakarken falan böyle o konuşuyor, sen oralara falan bakıyorsun. Gayri ciddi, he? Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ne olur? İşini göremezsin. Bir ricam varsa ricam yerine gelmez. İtibar göremezsin. Kıymet görmezsin.
Şimdi Allah'ın huzurunda yapıyorsun bunu. Kainatın Rabbi olan Allah'ın huzurunda. Senin huzuruna kabul etmiş. Senin gözün hala başka yerlerde. Evet. Çünkü bu helak olmaktır diyor. Ve bakın başka bir hadis-i şerif. La terfav ebsarakum ile semai en teltemi'a. Gözlerinizin nuru alınmaması, kör olmaması için onları ne yapmayın? Semaya kaldırmayın. Yani fissalah, yani namazda. Namazda semaya bakmayın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yavaş yavaş öğretiyor. Namazı öğretiyor. Tadil erkanı öğretiyor. Nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Belki o zaman da namaz diyor, semaya bakanlar olabilir. He, dolayısıyla Allah'ın huzurundasın. Secde yerine bakarsan Mevla'nın huzurundasın. Olduğun anlaşılacak. Tabii. Namaz kılan kimse ne yapıyor? Kıbleye dönmüştür. Rabbin huzurundadır. Bu makamda gözün yukarı kaldırılması, başka yere bakılması demek ki Allah'a karşı bir edepsizlik olarak telakki ediliyor. Onun için çok ağır bir ifade. Gözlerin kör olmaması. Tabii burada gözün nuru alınması zahiren de olabilir ama tamamen basiretin kaybolması, he, firaset diye bir şeyin kalmaması da olabilir. Namazı kılıyorsun ama müminin firaseti sende olmuyor. Niçin? Çünkü namazın adabına, tadil-i erkanına riayet etmediği zaman ha olmaz. İşte semaya bakmayacak. Şimdi tabii şey var. Evde mesela belki tavana bakıyor, kubbeye bakıyor. Bunlar çok yanlış. Asla yapılmaması gereken, yasaklanmış olan şeyler kıymetli kardeşlerim. Bunlara demek ki ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani huşuyu bozan her şeyden uzak durmaya gayret edeceğiz. Bir de tabii şunu da kardeşlerime efendim ifade etmiş olayım, arz etmiş olayım. Namaza gelen kardeşlerim, burada şimdi bakıyorum tabii böyle bir kardeşimiz yok ama kışın zaten herkes biraz daha kalın giyiyor. Fakat camiye gelirken bazı kardeşlerimiz tişörtler giyiyorlar mesela. Bazı elbiseler giyiyorlar. Sırtında yazı olan motkemeller var. Elbiseler var. Kazaklar, tişörtler var. Neyse. Arkadaş bu yazı Türkçe de değil zaten. Ne yazıyor? Kim bilir hangi Rotaryan kulübünün, hangi Lyons kulübünün reklamını yapıyor. Kim bilir orada ne diyor. Belki de ayıp bir şey de yazıyor. Adam senin efendim önüne geliyor. Arkadaki de namazın sonuna kadar onu okuyor yani. Niye böyle yapıyorsun ya? He? Namaz için özel bir kıyafetin yok mu senin yani? Niye gavurun reklamını yapan bir şeyle geliyorsun? Niye bir efendim yazılı çizili saçma sapan şeylerin yazıldığı tişörtle geliyorsun? Adam önünde. Bak sağa sola bak ve önüne bakacak ama seni görünce ne yapıyor? O yazıyı efendim okumak zorunda gibi kalıyor. Bari namaza gelirken onu giyme. Evet arkadaşlar. Milletin namazını ifsad etme. Bir de biraz uzun bir şey giyin. Kısacık tişört giyiyorsun, eğiliyorsun, belin açılıyor, pantolon aşağı iniyor, bir yerlerin gözüküyor. Sen kendi namazını ifsad ediyorsun, milletin namazını da ifsad ediyorsun. Ya bu namaza biraz önem vermek lazım. Ciddiye almak lazım. Namaz kılıyorsun ama Mevla'nın gazabını celbedecek bütün işleri yaparsak olmaz. Onun için bu meselelere dikkat edeceğiz. Evet, bizler de ne yapacağız? Tabii ki dikkatimizin dağılmaması namazda. Dikkatimizin dağılmaması için, aklımızın başka şeylerle meşgul olmaması için ne yapalım? Kıyamdayken secdeye bakalım. Ne olursa olsun bakma, uçak düştü bakma ya, bakmayalım. Allah bana da size de bu efendim edebi, adabı, namazın tadili erkanını nasip eylesin. Şu namazı becersek var ya işi bitireceğiz, ben size söyleyeyim yani. Kıyamda ne yapalım? Secdeye bakalım. Rükuda ayak uçlarına bakalım. Secdedesin. Secdedeyken de burun kanatlarına bakabilirsin. Tahiyyatta da ellerin üzerine. O zaman ne yapıyorsun? Başka taraflara bak. Senin şeyin belli. Kapsama alanın belli yani. Secdeden öte geçmiyor. O şekilde hareket ediyoruz. Dikkat edin. Elimize ayağımıza dikkat ediyoruz. Secdedeyken eller kapalı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birleştirirdi. Böyle açık yapmıyoruz. Affedersin hayvanlar bastığı zaman böyle açılıyor. Bir de müşrikler de aralara putlar koyup secde ediyormuşlar. Ama biz ne yapacağız? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birleştirirdi. Biz de böyle birleştireceğiz. Ve parmaklarını kıbleye yönlendirirdi. Biz de böyle ellerimizi koyuyoruz. Kıbleye doğru parmaklar kapalı. Şimdi bakın. Namazı böyle kılmazsak. Vakit de daraldı. Şunu da arz edeyim bitireyim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a geldiler. Dert yandılar.
dertleri var, sıkıntıları var. Kimi gözü haramdan ben muhafaza edemiyorum. Kimisi diyor dedikodu, gıybetten kendimi alamıyorum. Kimisi bunalımı var, stresi var. Yani bir türlü kalbinde bir rahatlık yok, ferah yok. Çok dünya sevgisi var vesaire. Herkes geldi bir takım şeylerden şikayet ediyor. Yani genelimizin efendim başında olan bir takım meseleler. Dediler bize bir çözüm. Ne yapalım? Hangi duayı okuyalım? Dedi ki onlara, namazınızı daha güzel ve daha doğru kılın. Namazınızı daha güzel ve daha doğru kılın. Şaşırdılar. Dediler ki ya mübarek, şimdi efendim herkesin derdi başka. Herkes başka şey söyledi ama hepsine aynı cevabı verdin. Onlara ayetten delil getirdi. Ne buyurdu Estağfirullah? İnne salate tenhani fahşay ve münker. Muhakkak ki namaz insanı bütün münkerattan ve fuhşiyattan alıkoyar. Bütün kötülüklerden kurtarır. Evet, demek ki dertlerimizin çoğunun dermanı namazı düzgün kılmakta. Namazın düzgünse ahlak bozukluğu da olmaz, zafiyet de olmaz. Ahlaki bir takım sıkıntılar baş göstermez. Hani diyorsun ya, ya Hoca Efendi bizim bir komşumuz var, hacı, namaz da kılıyor ama sahtekarın teki, ama yalancının teki. Ben bu ayeti okuyor ve diyorum ki, namazı varsa sahtekar değildir. Namazı varsa efendim şöyle değildir, böyle değildir. Sen diyorsun ki hem namazı var hem böyle. O zaman o hacıya söyle, o komşuna söyle, dönsün namazına baksın. Namazı düzgün olsaydı o kötü ahlaklar onda asla barınamazdı. Ama işte biz öyle bir namaz kılıyoruz ki patküt patküt namaz kıldığın zaman o namaz, kendi düzgün kılmıyorsun da o namaz bizi nasıl düzelsin? Unutmayalım, Mevla namazı emrederken sallu buyurmuyor. Akimus sala, namazınızı ikame edin, namazınızı ayağa dikin buyuruyor. Kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle namazımızı ayağa dikmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Dostları nasıl namaz kılıyorsa bizlere de o şekilde namaz kılabilmeye muvaffak eylesin. Cümlemize ibadetin tadını, imanın halavetini ihsan eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Reklamları dinlediniz.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbni Şümase şöyle demiştir. Amr bin As ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim dedi.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: El Hakim Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: El-Kahhar Celle Celalü Celle Celalü. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmme ve salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fazîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Hüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin, güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin, ansızın esecek bir rüzgar. Hayatla bağlarını zayıflatacak, inceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koyanlarını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindiki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın, dediği gibi oluyor. Kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire, yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor. Harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda

kendinden geçiyorsun. Vakit ikindi. Yitiriyorsun.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

El Mukit Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El Mukitsin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım. Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun

0: birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun
1: akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin'de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Sahabeden nasihatler.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh'ın nasihatleri. O Abdullah bin Amr bin As bin Vail es-Sehmi el-Kureyşi'dir. Abidlerden bir abid ve sahabenin alimlerinden biridir. Aynı şekilde babası da sahabidir. Amr bin As radiyallahu anh'ın oğludur. Denildiğine göre kendisi babasından önce Müslüman olmuştur. Birçok değerli menkıbeleri ve üstün faziletleriyle beraber ilim ve amelde iyice yer edinmiş bir konumu da vardır. Resulullah'tan çokça ilim almış ve Resulullah'ın sahabesine Kur'an'dan başka bir şey yazmalarını yasaklamasından sonra Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a verdiği izinle o peygamberden birçok hadiste yazmıştır. Sahabenin içinde bulunduğu asırdan sonra hadisi yazmanın caiz olduğuna dair icma oluşmuştur. Hatta bazıları sünneti koruma amacıyla hadisleri yazmanın vacip olduğunu açıkça belirtmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh çokça ibadet etmekle tanınan birisiydi. Hatta bu konuda Resulullah kendisiyle konuşmuş ve nefsine karşı yumuşak davranmasını ve daha gençlik yıllarında kendini çok zorlamamasını tavsiye etmiştir. Çünkü yaşlandığı dönemde bazı ibadetleri yerine getirirken de canlılığa ve zindeliğe ihtiyaç duyacaktır. Resulullah onun ibadetlerde bıkkınlık göstermesinden korkmuştur. Resulullah'ın Abdullah bin Amr radıyallahu anh hakkında tahmin ettiği şey gerçekleşmiş ve bu değerli sahabi ömrünün ileriki dönemlerinde şu sözü kullanmıştır. Keşke Resulullah'ın bana verdiği ruhsatı kabul etseydim. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Hicri 65 yılında Mısır'da vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun ve onu razı kılsın. Birinci nasihat: seni ilgilendirmeyen şeylerden dilini koru.
2: Kendisiyle ilişiğin olmayan şeyleri terk et ve seni ilgilendirmeyen şeyleri de konuşma. Nafakanı saklayıp muhafaza ettiğin gibi dilini de muhafaza et.
1: Bu güzel nasihat iki büyük tavsiyeyi içermektedir. İlki, kendisiyle ilişiğin olmayan şeyleri terk et tavsiyesidir. Bu tavsiye Resulullah'ın tıpkı şu sözü gibidir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadisin senet yönünden peygambere nispeti her ne kadar tartışmalı olsa da mana itibarıyla İbn-i Recep el-Hanbeli rahmetullahi aleyhin de dediği gibi edep esaslarından büyük bir esas teşkil etmektedir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın kendisiyle ilişiğin olmayan şeyleri terk et sözünden kastettiği şey, şeriata muhalif olmamak şartıyla hem şer'i hem de örfi manada seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et demektir. Bu sözün açıkladığımız manaya hamledilmesi gerekir ki, birisi kalkıp iyiliği emredip kötülükten de nehyetmenin de bu söze dahil olduğunu zannetmesin. İnsanlar ne kadar da çok ilişkileri olmayan ve kendilerini hiçbir şekilde ilgilendirmeyen şeylere dahil oluyorlar. Bunlardan biri de insanların şeriatın hakkında açıklama yapmadığı meselelerle ilgili soru sormalarıdır. Halbuki şeriat bu meseleyi es geçtiği için değil, tam aksine insanlara rahmet olması veya açıklanmasının insanlara hiçbir fayda sağlamayacağı söz konusu olduğundan açıklama yapmamıştır. İmam Malik rahmetullahi aleyhin hocalarından birisinin biyografisinde anlatıldığına göre, kendisine bazı sultanlardan mektup gelmiş ve içinde amelleri tartacak tartıların altından mı yoksa yapraktan mı olduğu sorulduğunu görünce cevap olarak şunu yazmıştır. Bize Malik'in onun da Zühri'den aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu olayın benzerleri özellikle de ilme yeni başlayan ilim talebelerinde faydası olmayan şeylerin açıklaması hakkında sordukları sorularda çokça görünür. Öyle ki alimlerin ulutat, mantıksız sorular adını verdikleri bu sorulara hem ilim hem de araştırmada hiçbir şekilde gerek duyulmaz. Ayrıca bu davranış, ilim talebelerini ilmin bereketinden mahrum bırakan ve faydalı olan şeyleri elde etmekten de alıkoyan bir davranıştır. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylere dahil olmasının bir diğer türü de bazı insanların başkalarının özel hayatlarındaki küçük büyük her şeyi takip edip araştırmalarıdır. Şeriat bunu yasaklamış olmasaydı dahi temiz fıtrat bu davranışı kabul etmez ve istikamet üzere olan nefisler bu yapılandan nefret ederdi. Zira bu davranış insanların arasında düşmanlığın ve nefretin oluşmasını sağlar. Hatta işin gerçeğine bakılırsa, hakikatte bu davranışın bir çeşit casusluk, insanların mahremlerini araştırmak, söz ve davranışlardaki gereksiz merak olduğu görülecektir. İkinci büyük tavsiye ise seni ilgilendirmeyen şeyleri de konuşma, nafakanı saklayıp muhafaza ettiğin gibi dilini de muhafaza et cümlesidir. Aslında bu cümle ilk cümleyle bağlantılıdır. Lakin öneminden dolayı ayrı bir şekilde ele alınmayı hak ediyor. Zira insanların çoğunun çektiği sıkıntılar dillerinden kaynaklanmaktadır. Bu nasihat Resulullah'ın şu sözüyle uyum içindedir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayırlı şeyler konuşsun ya da sussun. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu cümlenin içerdiği manayı açıklamazsa dediğinde şöyle demiştir. Kişi konuşmak istediği vakit önce bir düşünsün. Eğer konuşmasının kendisine bir zararı olmayacağı kanaatine varırsa konuşsun. Eğer kendisine bir zarar dokunacağı kanaatine varırsa veya bundan şüphe ederse konuşmayıp sussun. Selef alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun ve onlara rahmette bulunsun, bu mananın doğruluğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Ve bu mesele hakkındaki sözleri de bayağı çoktur. Öyle ki bazıları konuşma ve susmanın adabı hakkında özel kitaplar telif etmişlerdir. Ya Ala bin Ubeyd rahmetullahi aleyh şöyle der. Muhammed bin Sukan'ın yanına girdik. Bize size birkaç şey anlatayım. Umarım size faydası olur. Zira bana faydası oldu. Ata bin Rebah bize şöyle söyledi. Ey kardeşimin oğlu! Sizden önce yaşayanlar gereksiz sözleri kerih görürlerdi. Kur'an okuman, iyiliği emretmen, kötülükten nehyetmen ve yaşamın için konuşmaya ihtiyaç duyduğun sözler hariç diğerlerini gereksiz sözlerden sayarlardı. Siz yoksa bu ayetlerde anlatılan şeyleri inkar mı ediyorsunuz? Şunu iyi bilin ki üzerinizde gözetleyiciler vardır. Onlar yaptıklarınızı kaydeden değerli yazıcılardır. İnfitar Suresi 10-11. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf Suresi 17-18. Sizden biri yaptıkları ve söyledikleriyle doldurduğu amel defterinin gözünün önünde açılıp, sonra da içindekilerinin en çok dinini ve dünyasını ilgilendirmeyen şeylerle dolu olduğunu görmekten utanmaz mı? Eğer biz Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın nafakanı saklayıp muhafaza ettiğin gibi dilini de muhafaza et sözünü hayatımızda tatbik etseydik, çok az ya da sadece bizi ilgilendiren şeyleri konuşurduk. Yardımına sığınılacak ancak Allah'tır. İkinci nasihat: bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.
2: Her kim kendisine bilmediği bir mesele hakkında soru sorulduğunda bilmiyorum derse ilmin yarısını elde etmiş demektir.
1: Böyle bir nasihatin Abdullah bin Amr gibi alim bir şahsiyetten gelmesi ne kadar da güzeldir. Abdullah bin Amr'ın ifade ettiği bu mana Selefi Salihinden neredeyse mütevatir bir şekilde aktarılmıştır. Zira onlar Allah ve Resulünden ilimsiz bir şekilde konuşmanın tehlikesini iyi kavramışlardı. Bu sebeple onların ilimlerini mükemmel kılan şeylerden biri de bilmiyorum sözüydü. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. İlim sahibi birisinin bilmediği şeyler için Allah en iyisini bilendir demesi taşıdığı ilimden bir paydır. Çünkü Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurmuştur. De ki, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir şey iddia eden kimselerden de değilim. Sad 86. İbni Ömer radıyallahu anh'tan sahih bir yolla nakledildiğine göre kendisi şöyle demiştir. İlim üç şeydir. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ve bilmiyorum sözü. İbni Aclan rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Eğer bir alim bilmiyorum sözünü söylemekten gafil kalmışsa, kendisini helak eden şey başına gelmiş demektir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. Her şey hakkında konuşmak gerekli ve hoş bir davranış değildir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bu sözü söyledikten sonra, Resulullah'tan kendisine bir soru sorulduğu zaman, bilmiyorum ta ki Cibril'e sorana kadar dediği hadisleri zikretmiştir. Yine bir defasında İmam Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle söylemiştir. Hiç kimsenin bana soru sormamasını ne kadar da istemişimdir. Veya şöyle söylemiştir. Şu meseleler hakkında bana soru sorulması kadar bana ağır gelen bir şey yoktur. Zira bu bir beladır. Adam seni taklit ederek bu beladan kurtulmaya çalışır. Selefi salihinden buna benzer sözler sayılamayacak kadar çoktur. Başarılı insan bu pak menheç üzerinde yürüyendir. İlimle konuşur, ilimle susar ve başkası fetva görevini üstlendiği zaman da sevinir. Allah bize selefi salihinin bu menheci üzerinde yürümeyi bahşetsin ve bizi faydalı ilim ve salih amelle mükafatlandırsın. Amin.
0: Sahabeden nasihatler.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Sahabeden nasihatler.
1: Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın nasihatleri. O müminlerin annesi, peygamberin halifesi ve sıddıkların imamının sıddıka kızı Ümmü Abdullah Ayşe binti Ebu Bekir Abdullah bin Kuhafe Osman bin Amr el-Kureyşiye et-Teymiye el-Mekkiye'dir. Keskin zekası ve Resulullah'ın hadislerini ezberlemesiyle tanınan birisiydi. Resulullah'ın vefatından sonra uzun müddet yaşamıştır. Öyle ki insanlar onun ilmine ihtiyaç duymuş ve sahabenin içindeki alim şahsiyetlerden biri haline gelmiştir. Hatta o mutlak manada kadınların içindeki en fakih kişidir. Resulullah onunla Mekke'de nikahlanmış, Medine'de ise evlilik bağı kurmuştur. Kendisi peygamberin en çok sevdiği eşlerinden ve ondan birçok ilim elde eden birisiydi. Resulullah'la olan evliliğinin müjdesi peygamberin gördüğü bir rüyada bildirilmişti. Beyaz tenli ve güzel yüzlü biri olmasından dolayı Hümeyra diye nitelendirilmişti. Resulullah ondan başka hiçbir bakire kadınla evlenmemiş, onu sevdiği gibi başka hiçbir kadını da sevmemiştir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha kendi döneminin en cömert kişilerindendi. Öyle ki cömertliğiyle alakalı aktarılan olaylar insanı hayrete düşürecek türdendir. Ata rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha insanların en fakihi, en alimi ve toplumu ilgilendiren konularda en güzel görüşe sahip olan kişiydi. Menkıbeleri sayıca fazla ve faziletleri de bayağı çoktur. Cömertlik, eli açıklık ve ilmi yaymakla dolu olan bir hayattan sonra Hicri 57 yılında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun ve razı kılsın. Birinci nasihat: yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan birçok nasihat aktarılmıştır. O nasihatlerden biri de şudur.
2: Her kim Allah'ın rızasını kazanma uğruna insanları gazaplandırmışsa, insanlara karşı Allah ona yeter. Her kim de Allah'ın gazabına rağmen insanları razı etmek için uğraşıyorsa, Allah onu insanlara havale eder.
1: Bu nasihat Tirmizi'de de geçtiği gibi Resulullah'tan merfu olarak da rivayet edilmiştir. Muaviye radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh'a bana tavsiyelerde bulunacağın kısa bir mektup yaz dedi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a Muaviye'ye şöyle yazdı. Selam esenlik üzerine olsun. Bundan sonra şunu söyleyeceğim. Resulullah'tan işittim ki o şöyle buyurdu. Her kim insanlar öfkelense bile Allah'ın rızasını elde etmeyi isterse Allah o kimseyi insanların sıkıntısından kurtarır. Her kim de Allah'ın gazabına rağmen insanları hoşnut etmeye çalışırsa Allah da o kimseyi insanlara havale eder. Doğru olan Tirmizi'nin de işaret ettiği gibi bu hadisin Ayşe radıyallahu anhadan mevkuf olarak rivayet edilmesidir. Hadis hafızları da Ayşe radıyallahu anhadan bu şekilde mevkuf olarak nakletmişlerdir. Bu nasihatten maksat, kim öfkelenirse öfkelensin, asıl olan kişinin daima Allah'ın rızasını araması gerektiğidir. Özellikle de Allah'ın kendilerini yöneticilikle sorumlu kıldığı kişilerin bu şekilde davranması gerekir. Zira insanların rızasını elde etmeye sevk eden sebepler sayıca çoktur. Lakin bu sebepler Allah'ın rızasıyla çalıştığı anda artık hiçbir şey ifade etmezler. Allah-u Teala'nın şu sözünü iyice düşün. Onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Tevbe Suresi 96. Allah-u Teala bu ayette içlerinde barındırdıkları kafirliğe ve kibre rağmen peygamberin ve ashabının rızasını kazanmak için yemin eden münafıkları yermiştir. Öyle ki bu münafıklar gaflet içinde Allah'ın rızasına karşılık insanların rızasına ulaşmayı arzu etmişlerdir. Lakin bu çabaları onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. İnsanın hayatında bazen öyle anlar yaşanır ki, o anlarda doğruluk ve yalan arasında bir çatışma meydana gelir. Aynı şekilde Allah'ın gazabı ve insanların rızası da çelişir. İşte tam bu anda iman ortaya çıkar ve Allah'la yapılan murakabe, Allah'ın gözetimi altında olma bilincinin etkileri kendini gösterir. Bunun sonucunda da kesin olan şudur ki, her kim Allah'ın rızasına karşılık, insanların rızasını tercih ederse, kendisini övenler artık yermeye başlar ve belli bir zaman sonra başarıya ulaşmaktan mahrum olur. Bunun tam aksi de aynı şekilde doğrudur. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Allah-u Teala'nın kitabında zikrettiği Tebük seferinden geride kalan üç kişinin hikayesini iyi düşün. Tebük seferinden onlarca kişi geride kalmıştı. Bu kişilerin çoğuysa münafıklardan oluşuyordu. Resulullah ve ashabının kendilerinden razı olması ve onları yermemesi için yalana başvurdular. Ve bu olayda Allah'ın rızasını hiç önemsemediler. Kab bin Malik radıyallahu anh ve iki arkadaşıysa doğru sözlü olmalarının neticesinde çektikleri 50 günlük acıya rağmen yalana başvurmayıp doğrulukta sabit kaldılar. Sonunda ise güzel akıbet onların oldu ve doğrulukta kendilerine uyulan kişiler haline geldiler. Öyle ki Allah-u Teala başlarından geçen olayları anlatan ayetlerden sonra şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 119. İşte bu şekilde her kim Allah'a karşı doğru sözlü olursa, Allah da ona karşı doğru sözlü olup, onu içinde bulunduğu sıkıntılı halden kurtarır. Her kim de Allah'ın rızasını insanların rızasına tercih ederse, işleri zor hale gelir. Hatta belki saygı duyduğu kişiler, ona düşmanca tavırlar sergilemeye başlarlar. Yine her kim insanların rızasını ararsa, rızasını aradığı kişiler, daha önceleri kendisine iyi davranırken, artık zamanla kendisine eziyet eden kişiler haline gelir. Özet olarak hayatımızda nefislerimizin istekleri ve arzu ettiğimiz şeylerle Allah'ın rızası arasında tereddüt içerisinde kaldığımız durumlarda Ayşe radıyallahu anh'ın şu sözünü iyice hatırlamamız gerekir. Her kim Allah'ın rızasını kazanma uğruna insanları gazaplandırmışsa, insanlara karşı Allah ona yeter. Her kim de Allah'ın gazabına rağmen insanları razı etmek için uğraşıyorsa, Allah onu insanlara havale eder. Allah her kimi insanlara havale ederse bilsin ki, Allah'ın kendisine havale ettiği bu kişiler, sayı ve güç bakımından çok kuvvetli olsalar dahi, aslında zayıf ve aciz kimselerdir. İkinci nasihat: günahlardan kaçınmak.
2: Günahları azaltın. Zira siz Allah ile günahların azlığından daha üstün bir şeyle karşılaşamazsınız.
1: Subhanallah! Ne kadar da güzel bir nasihat. İnsanların birçoğu itaatlere karşı canlı olamayabilir. Özellikle itaatlerin daha faziletli olduğu vakitlerde. Bu durumda yapılacak en güzel şey, kişinin günahları azalmasıdır. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala, haram ayları ve sahip olduğu konumlarını zikrettikten sonra, insanları günah işleyerek nefislerine zulmetmekten sakındırıyor. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup, bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde günahlara dalarak kendinize zulmetmeyin. Tevbe Suresi 36. Allah-u Teala'nın haram aylarla ilgili sözlerinin hemen ardından günahlara dalarak kendinize zulmetmeyin buyurmasını iyice düşün. Bu zulmetme ise kişinin hem küçük hem de büyük günahları işlemesiyle gerçekleşir. Hiç şüphe yok ki bu nefse karşı yapılmış apaçık bir zulümdür. Bazı insanlar sıcak günlerde oruç tutmaktan, gece namazları kılmaktan, sadaka vermekten, hacca veya umreye gitmekten ya da Allah yolunda cihad etmekten aciz olabilir. Zira bu ameller büyük bir çaba ve sabır isteyen amellerdir. Lakin günahları terk etmede yapılacak şey, günahı içeren ameli yapmamaktır. Evet, Bu da kendi içinde bir çabaya muhtaçtır. Çünkü bu durum Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kişiler için bir öncekinden daha kolaydır. Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh kendisine, "Ey Ebu Abdullah, bizim için duada bulunsan" denildiği vakit, şöyle diyerek ne kadar da güzel karşılık vermiştir: "Günahları terk etmek tek başına bir duadır." Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh, bu sözüyle duanın kabul edilmesini sağlayan en büyük şeyin günahları terk etmek olduğuna dikkat çekmiştir. Buna mukabil olarak da günahları işlemek duanın kabul edilmesinden mahrum olmaya ve başarısızlığa uğramaya sebep olur. Günahları azaltmanın birçok güzel netice ve faydası vardır. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyhin de dediği gibi, günahları azaltmanın kişinin kalbinde hissettiği yalnızlığı gidermesi bile tek başına günahları azaltmak için yeterli gelirdi. Günah işleyen kişi kalbinde kendisiyle Rabbi arasında benzeri olmayan bir yalnızlık hisseder. Öyle ki şayet yeryüzündeki bütün lezzetler toplanıp bir araya gelse bu yalnızlığı gideremez. Bunuysa ancak kalbinde halen hayat bulunan kişiler hisseder. Çünkü ölmüş kişiye yaralar acı vermez. Adamın biri ariflerden bir zata kalbinde hissettiği yalnızlığı şikayet edince ona şöyle demiştir: "Eğer ki günahlar kalbinde yalnızlık hissetmene sebep olmuşsa ve sen de ondan kurtulmak istiyorsan, bu günahları terk et ve Allah'a yakınlığını arttır." Üst üste işlenen günahların ortaya çıkardığı yalnızlığın kalbe verdiği acıdan daha üstün bir acı yoktur. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh başka bir yerde ise şöyle demektedir: "Eğer ki günahların ve haramların terk edilmesinde sadece şahsiyetin ikame edilmesi ve şanın korunması, insanların sevgisinin kazanılması, kazancın artması, bedenin rahata kavuşması, kalbin kuvvet kazanması, nefsin hoşnutluğu, kalbin mutlu hale gelmesi, gönlün feraha kavuşması, fasıkların ve kötülerin korkusundan emin olunması, keder, tasa ve üzüntünün az olması, izzet içinde olması, günahların kalbin nurunu gidermemesi için korumaya alınması, hiç beklemediği yerden kendisine rızkın gelmesinin kolay hale gelmesi, fasık ve asilere zor gelen şeylerin kendisine kolaylaştırılması, itaatlerin ve ilmin kendisine zorlu gelmemesi, insanların içinde güzel övgüyü hak etmesi, duasına daha da çabuk icabet edilmesi, kendisiyle Allah arasında hissettiği yalnızlığın yok olması, meleklerin kendisine yakın olması, insan ve cin şeytanlarının kendisinden uzak olması, insanların kendisine hizmet etmede birbirleriyle yarışması vesaire. Bunlar gibi daha birçok güzel neticeler elde edilse bile, bu kişinin günahları ve haramları terk etmesi için tek başına yeterlidir. Rabbimden bize itaatlerin izzetini bağışlamasını ve bizi günahların zilletinden de korumasını diliyorum. Rabbim bizi bu Rabbani nasihatlerden faydalanan kullardan kılsın. Bizi fayda görmeden ve amel etmeden bu nasihatlerden payına sadece öğrenmenin ve nakletmenin düştüğü kişilerden kılmasın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, tüm salat, selam ve bereketler de Peygamberimiz, Önderimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun. Amin.
0: Sahabeden nasihatler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzer.

0: sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok, sen kuluna yetensin, güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım, beni mahcup etme.

0: Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönülden gönüle uzanan bir ses. Sevgiyle açılan mane bilir. Kalplere dokunan sözlerin dili. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül dili. Bir dua kadar yakın, bir dost kadar sıcak. Gönül dili başlıyor.

İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yardırdıklarını, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i enbiya kıldın, Muhammed, Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, âline, ashabına olsun ya Rab. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu ve rızası hem bu dünyada hem de öte dünyada üzerimize olsun kıymetli kardeşler. Evet, tekrar Radyo Nida stüdyolarında sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Bizleri Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden bizleri dinleyen 107.3 Radyo Nida yarenlerine, Şehri Bursa'dan Evliyalar Diyarı'ndan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz gönül diline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun. Bu akşam programımızı birkaç bölüme ayıracağız inşallah. İlk böyle kısa bir namaz, ondan sonra asr saadete bir yolculuk, ondan sonra hep beraber oluk oluk kanın aktığı Müslüman coğrafyasına, Gazze'ye beraber bir yolculuk yapacağız kardeşler inşallah.

0: Evet kardeş, namazını neden erteliyorsun?
1: Ha?
0: Dünya ağır basıyor da ondan değil mi? Niye? Ben kendimden örnek vereyim. Servis işlere işe gidip geliyoruz. Mesela serviste arkadaşlar, çok affedersiniz ama belden aşağı bir şeyler anlattığı zaman insanlar can kulağıyla dinliyorlar. Ama Allah'ın kelamından, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerin hadislerinden veya Evliyaullah'ın kıssalarından bir söz açıldığı zaman kulak verilmiyor. Kendi aralarında böyle alelade muhabbetler oluyor. İşte insanoğlu dünyaya neden geldiğini çabuk unutuyor kardeşler. Dünyalık şeylerden dolayı ertelediğin namaza nasıl muhtaçsın biliyor musun kardeşim? Kalbin, ruhun nasıl istiyor namazı bir bilsen var ya. İşte huzursuzluğun asıl sebebi vallahi namazsızlık kardeşler. Evde huzursuz musun? Çocuğun kötü alışkanlığı mı var? Evde namaz kılınmıyor. Dünyalık şeyleri ne zamana kadar bahane edeceksin? Ya sen namaz kılmadan namazını kılarlarsa? Hiç düşünmüyor musun? Ha kardeş, ha bacım, öldüğün vakit, kabirde tek başına kaldığın zaman kim yardım edecek sana? Sen namazına tutunmamışsın ki namaz da seni tutsun. Ah, iş diyorsun, okul diyorsun, yorgunluk diyorsun, fakat hiç Allah demiyorsun. Seni yaratan, sana rızkını veren, seni herkesten çok seven Allah'ı gün içinde 5 kere hatırlamak zorluyorsa seni, nerede kaldı Allah sevgisi? Ha kardeş, ha bacım, söyle ha. Çok zor değil. Günde sadece 5 kere ya, 5. Gün içerisinde kaç kere telefonu eline alıyorsun? Ha? Hadi geçtik. Sabahlara kadar telefonda. Neyse, devamını getirmiyorum. Ya da kaç kere televizyon açıyorsun? Zor mu ya? Seni dünyaya getiren, hayat veren, rızık vereni niye unutuyorsun? O seni unutmuyor bak. Bedavadan verdiği havayı soluyorsun. Verdiği gözle her şeyi görüyorsun. Zor mu? Sadece 5 kere Rabbini hatırlamak zor mu kardeşim? Ha bacım, söyle. Sen erteliyorsun. Sonra sonra ölüm geliyor. Ansızın. Hiç beklemediğin bir anda. Oysa ki daha gencecektin. Daha okul, iş, aile, yoğunluk, hepsiyle sadece bir dakika içerisinde tüm alakan bitti. Okuldan kaydını sildiler. Yeni bir öğrenci aldılar. İş yerinde hemen yerini örtbas ettiler. Ailen birkaç gün ağladı, sonra alışmaya başladı yokluğuna. Artık sadece bayram gibi günlerde hatırlanmaya başlıyorsun. Oysa ki ne çok severdin onları değil mi? Onlar için namazını bile aksatmıştın değil mi? Hay aksi, olacak şey miydi şimdi bu? Dünya seni öyle kandırmış ki cansız bedenini dahi fazla barındırmak istemiyor. öyle kirlenmişsin ki dünyada, hemen yıkıyorlar seni ve bembeyaz bir kefene sarıyorlar. Önemsemediğin dünya seni hemen morga gönderiyor. Bedenin işlemini bitirdikten hemen sonra çürümeye, morarmaya başlıyor kardeşim. Ve feryadı figan, beni nereye götürüyorsunuz? Ben orada tek başıma kalamam. Ne olur, ne olur lütfen beni bırakmayın anne. Sen rahat yatağımda yatarken bile kaç kere gelir kontrol ederdin beni annem. Üstümü örterdin. Şimdi beni burada yalnız mı bırakıyorsun anne? Burası karanlık. Burası sert. Oy, burası ürkütücü. Beni bırakmayın burada ne olur. Beni duyan yok mu? Neden kimse beni duymuyor? Ben burada kalamam diyorum size. Ne diye bırakıyorsunuz? O topraklar ürkütücü. Ben mezarlıklardan korkarım. Baba, sen hep beni koruyup kollamamış mıydın baba? Beni burada nasıl bırakırsın baba? Burası hiç güvenli değil ki. Durun. Allah için gitmeyin diyorum size. Namazım, Kur'an'ım, orucum, tesettürüm, daha gençtim ben. Bunları illaki yapacaktım ama ileride okulum bitince, iyi bir meslek elde edince yapacaktım. Ölüm hiç aklımın ucundan bile geçmemişti ki. Şimdi bana kim yardım edecek? Derin bir soluk al kardeşim. Hala yaşıyorsun. Hala nefes alıp veriyorsun. Hala tövbe etmek için şansın var. Namaz kılmak için vaktin var. Tesettüre bürünmek için işlevini görüyor bedenin. Şu anda bizi dinleyen kardeşlerim, bacılarım, kardeşlerim, demek ki Allah Azze ve Celle vesile etmek istiyor bizleri. Namazsız, tesettürsüz ölmeni istemiyor. Az evvel anlattıklarım ile belki yarın karşılaşacaksın. Belki yarın kefenlenecek. Belki yarın gecenin güzel rahat bir yatakta değil de soğuk, karanlık, ürkütücü mezarda geçireceksin. Ve belki de ölmeden önce bu sana verilen son şans. Bugün son günün belki ya. Ve bugün tövbe etmen için son fırsatın. Kardeşim, haydi ne olur, inanın üzülüyorum. Eve gidip gelirken bakıyorum çarşı pazara. İçimi kemiriyor böyle. İnsanları görünce, Bursa'mız gibi yerde, Allahu alem 70 bin evliyanın olduğu bir yerde, toprakların üstünde çıplak bedenle gezen bacılarım gördükçe ben utanıyorum. Ama kardeşim, sen istersen İnan ki yaparsın. Günde sadece 5 kere isteyerek, severek git secdeye. Rabbinle buluşacaksın. Dünyanın onca derdinden secdeye sığınacaksın. Var mı bundan daha güzel bir şey ya? Nefsini ez. Ez bacım, ez kardeşim. Nefis değil. Hakkıyla kıldığın namazların sana yoldaş olacak. Bugün niyet etsen ve kendini sıksan, namazlarını dosdoğru kılsan çok güzel olacak. Ve bakıyorsunuz değil mi? sosyal medyadan sürekli genç ölümleri. Allah'ım, namazı dosdoğru kılanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Bizleri kendine layık, Habibine layık ümmet eyle. Ümmet eyle.

gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Evet sevgili kardeşler, programlarımızın hakkında duygu ve düşünceleriniz var ise bizlere iletebilirsiniz. İnşallah bizler de değerlendiririz onları. Bazen sürçülisan ediyoruz, af diliyoruz hepinizden inşallah. Konumuza geçmeden, şimdi Bursa ve civar için akşam ezanı okunacak kardeşler. Ben de istiyorum ki program bölünmesin. İnşallah bir eser arası daha verelim. Eserden sonra Bursa ve civar için akşam ezanını dinleyelim. Akabinde namazlarımıza eda ettikten sonra biz tekrar Nida FM stüdyolarında karşınızda, huzurlarınızda olacağız kardeşler. Bizden ayrılmayın.

yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Evet sevgili kardeşler, gönül dili devam ediyor inşallah. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı ahsen-i suret ile kabul eylesin. Kılmayan kardeşlerimize de tez zamanda namaza başlamayı Rabbim nasip eylesin. Evet, biraz ilahi dinlettik. Hakkınızı helal edin. Akşam namazlarımızı eda ettik. Az sonra saat başı reklamımız girecek inşallah. Ben o vakite kadar dilerseniz bakayım şöyle. Kısa bir yazı okuyayım ben sizlere. Aynı cennete girsek ayıp olur mu hocam diye başlıyor inşallah.

ayağımızla teptik ilahi ihsanları. Biz Müslümanız desek ayıp olur mu hocam? Yer küre yıkarken masumların kanları, kan emenlerle olsak ayıp olur mu hocam? Hak kardeş eylemiş bütün Müslümanları. Deryalar bizimleydi, terk ettik limanları. Memnun olur mu bizden Bedir'in aslanları? Bu gidişle bu ümmet kayıp olur mu hocam? Kudüs işgal altında, Filistin'de soykırım. Hakk'a havale etsek cennette var mı yerim? Uhud'un torunları Siyon'a verdi prim. Zemzemle yıkansalar tayyip olur mu hocam? Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beldesinde gavur saltanat sürer, değerler kesesinde Kabe'miz mahzun iken tapanak gölgesinde bu ümmet namusuna sahip olur mu hocam? Asırlarca koruduk ümmetin şerefini, çiğnetmedik namerte Kur'an'ın tek harfini. Osman'ın yıkılalı garip kaldı hak dini. Milletim ecdadına naip olur mu hocam? Ümit varız. Olacak inşallah. Allah'ın izniyle kardeşler. İnşallah.

Hazreti Mevlana Hazretlerinin güzel bir sözü var, çok da hoşuma gidiyor. Diyor ki: ben dilsizim sevgili, bu sözler hep kalbimin işleri. Hani ney de dilsizdir ama ağlatır bütün dervişleri, diyor ya. Şöyle. Yine Şems-i Tebrizi: makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun, diyor. Bir ilahi arası daha verelim. İlahiden sonra reklamlarımız, akabinde kaldığımız yerden asıl saadete yolculuk.

Bir dev olamadı hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşları dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başını gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Evet, Mehmet Esmer, Allah razı olsun, sağ olsun. Kardeşimiz saat başını programımızdan dolayı reklamı kaldırmış. Program bölünmesin diye. Allah razı olsun Rabbim. Mehmet Esmer'in kardeşimizin kalbinde, gönlünde ne gibi hayırlı muratlar varsa onlara nasip eylesin inşallah.

Söylesene. Söylesene. Densizliğine ortak etme. Benim densizliğim bana yeter zaten. Hem söyle bakalım ha. Söyle. Senin derdin nedir ha? Derdin ne? Yoksa sıhhati çok seviyordun da sıhhatten olup hasta mı oldun? Yoksa anneni, babanı, eşini, çocuklarını çok seviyordun da onlardan mı ayrı kaldın ha? Yoksa malı, mülkü, paraları, pulları, altınları, dolarları, arabaları, daireleri, eşyaları çok seviyordun da onlardan mı ayrıldın ha? Elbette seven sevdiğinden ayrılırsa firakın acısıyla kavrulur. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, baki olan Allah'ı sev. Başkaları sevilmeye değmiyor. Sev kardeşim. Anneni sev. Babanı sev. Sev. Eşini sev. Çocuklarını sev. Ama nefsin için sevme. Allah için sev. Allah sevdiği için sev. Allah'ın sevmediğini şu yalan dünyanın neyini seviyorsun ha? Ha kardeş, siz dünya hayatını çok seviyorsunuz. Oysa ki ahiretin hayatı daha kalıcı ve daha baki olanıdır. Neden düşünmedim ha? Hayal miydi de düşünmedin ha? Hayal miydi? Elbette bir gün canın elden gidecek. Veren o, alan o. Sendeki bu telaş can senin zannedecek. Ve elbet bir gün can elden gidecek. Sanki bundan size ne? Ha? Nedir sizden gidecek? Veren o, alan o. Sizdeki o telaş ne? Bu halinizi görenler can sizin zannedecek. Sizin mi ha? Sizin mi? Nereden aldınız o canı? Hangi pazardan, kaça satın aldınız ha?

sizin değil hocam. Öyleyse size ait olmayan şeylere neden üzülüyorsunuz? Neden dertleniyorsunuz? Üzülmeyin. Dertlenmeyin ne olur. Üzülmeyin. Dertlenmeyin. Yoksa oradan biri bana sen de radyodan, Bursa'dan gelmişsin. Oradan konuşuyorsun. Bizim Bursa'nın derdini ne bilirsin mi diyor ha? Kim bilir ha? Ha? Sen mi? Sen mi karışıyorsun? Siz mi beyefendi yoksa sen mi bacım? Yoksa sen mi hanımefendi? Nedir derdiniz ha? Söyleyin, söyleyin bakalım ha? Ha kardeşler? Ha Bursalılar? Nedir derdiniz? Yoksa anne ve babanızı beğenmiyorsunuz? Yoksa eşinizi mi beğenmiyorsunuz? Yoksa evladınızı mı beğenmiyorsunuz? Ha? Bir gün Davut Aleyhisselam yürüyordu. Yeryüzünde yürürken Davut bir köpeğe rastladı. Tiksinmişti köpekten, beğenmemişti köpeği. Kalpleri bilen Allah Davut'a seslendi. Ey Davut, yarattığımı mı beğenmedin yoksa beni mi beğenmedin? Davut Aleyhisselam dağlara çıktı, dağlara. Ben pişmanım, ben pişmanım Allah'ım, ben pişmanım. Secdelere kapandı, toprakta o kadar çok ağladı, o kadar çok ağladı ki gözyaşlarından çimenler bitti topraktan. Biz ne kadar ağlayalım ha, ne kadar? Şu yaratılmışlardan onca beğenmediklerimize ya biz ne kadar ağlayalım ha? Anne ve babanızı, evladınızı siz yaratmadınız. Eşinizi siz seçmediniz. O seçti. Bir misafirsiniz bu dünyada.

anne ve babanıza karşı, evladınıza karşı, eşinize karşı Allah Azze ve Celle nasıl muamelede bulunmasını istiyorsa onu yapın. Sadece. Mutlaka görevinizi yapın kardeşler. Eğer siz görevinizi yapıyorsanız neden üzülüyorsunuz? Neden dertleniyorsunuz ha? Üzülmeyin, ne olur dertlenmeyin. Yoksa başka sevdikleriniz geldi aklınıza. Başka yakınlarınız veya sizi çok sevdiğini sandığınız, öyle mi? Unutmayın, bir gün siz öldüğünüz zaman kabrinizi önce onlar kazdıracaklar. Toprağı ilk önce üzerinize onlar serpecek. Öyle değil mi erkekler? Gece sevdiklerimizi, değil mi, kabirler kazmışız, içine koymuşuz. Sonra da birbirimize yarış etmişiz. Şu küreği bana ver, biraz da ben toprak atayım. Hadi biraz da ben toprak atayım diye. Birbirimize, değil mi, yarıştık, öyle değil mi? Ha kardeş? Yoksa başka şeyler mi var kalbinizde? Ha? Ben kalbinizden söz ediyorum, kullandıklarınızdan değil. Bir fetva gecesi değil, bir aşk gecesi. Aşktan, yürekten söz ediyorum ben, Radyo Nida stüdyolarında kardeşler. Yoksa o yüreklerinizde başka şeyler mi var ha? Şu gardıropları dolduran elbiseler. Gazze'de kardeşlerimiz, bırak elbiseyi, yiyecek bir dilim ekmekleri yok. Şu tahta parçaları, mobilyalar, yoksa kristaller, eşyalar, arabalar, bilmem neler neler. Öyle mi? Hadi biz taşlarıyız. Hadi. Şu Bursa'nın kabristanlarını gösterin. Kabristanları gösterin. Düşün önümüze. Hadi gidelim kabristanlara. Tek tek kazalım kabirleri. Tek tek kazalım. Acaba bir tanesinin içinden bir tek dünyalık eşya bulabilir miyiz ha? Bulabilir miyiz kardeşim? Her birimiz bir misafiriz bu dünyada. Hiçbir şey götüremeyeceğiz. Öyleyse sizinle ebede gitmeyecek olan şeylere neden gönül bağlıyorsunuz? Siz o kadar değerlisiniz ki Allah sizi güzel yarattığını Kur'an'da ilan ediyor. Neden çirkinliklere koşuyor? Neden kendinizden, neden daha değersize gönül bağlıyorsunuz? Neden, neden, neden, neden kardeşler, neden? Yoksa şu Bursa'nın caddelerinde, sokaklarında, evlerinde, iş yerlerinde, okullarında dertlerimizi omuzlarımıza almış, dert mi çekiyorsunuz ha? Öyle mi? Dert çeke çeke beliniz bükülmüş. Niye? Şu koskoca Bursa'da koyacak yer bulamadınız mı o dertlerinizi, öyle mi? Ha? Koyamadınız, bulamadınız değil mi? Ama sizi ana karnında yalnız komayan Allah Azze ve Celle'nin emru emanına bırakınız. O dertlerinizi ona güvenin. Ona, kudret sahibi Allah. O sizin dertlerinizi, ne ola ki, onun kudretinin yanında ona bırakın. Tevekkül edin. Teslim olun Allah'a. O zaman kardeşler cennete uçarsınız. Ama ben dertlerim kendim hallederim canım. Benim gücüm var, kuvvetim var, çevrem var, arkadaşlarım var, altınlarım, dolarlarım, ziynetlerim var. Bursa'nın en büyük yerlerinde dükkanlarım, dairelerim var. Hepsi boş kardeşim. Gençliğim var, güzelliğim var. Hepsi boş derseniz yazık edersiniz kendinizi. Kendinize çok yazık edersiniz kardeşler. Ha bu zalim dünya var ya, hain dünya. Bir Allah dostu vardı, o da bu dünyada yaşıyordu. Çok fakir birisiydi. Adı Ebu Hasım. Bir gün ona geldiler. Ey Ebu Hasım dediler, fakirlikten korkmuyor musun?
Ben mi dedi? Ben mi? Göklerin, yerlerin ve yerlerin altındakinin sahibi olan bir efendim, bir malikim varken ben mi korkacağım? Fakirlikten ben mi diyordu? Korkmayın. Ey Allah'ın kulları, korkmayın. Allah var, keder yok. Korkmayın. Yüzlerce şeyden korkmak yerine inanın bir tek Allah'tan korkmak kafidir. İnsanoğluna korkmayın. Ne olur. Allah var, keder yok. Yine hep Bursa diyoruz ya. Yine Bursa. Yine toprağın altında o güzel insanlar. Toprakta yatan güzel insanlar. Değil mi? Rabbim şefaatlerden nail eylesin. Emir Sultan'dan, Üftat eden. Değil mi? Daha nicelerinden.

İnanın kardeşler var ya, umreye gittiğim zaman Rabbim gitmeyenlere de tez zamanı gitmeyi nasip eylesin. Geldikten sonra kendi kendime öne bir, ya biz nereden nereye geldik diyorsunuz. Asr-ı saadetten değil mi? Zamane dünyaya geldik ya. Sahabe döneminde yatak topraklarından buraya geldiğiniz zaman inanın insanın gelesi gelmiyor, yaşaması gelmiyor böyle. Hep orada dua ettim hepinize. Rabbim ümmeti Muhammed'e sen hidayet nasip eyle diye. Bir Allah dostu öyle diyor ya. Kadınların çokluğundan çarşı pazara çıkamaz ol.

Allah'ım, ne olur Habibine olan aşkımızın ateşiyle tutuştur yüreğimizi. Tutuştur ki başka hasretlere yer kalmasın. Faniler yer bulmasın kalbimizde.

Ağaçların çiçekleri vardır. Denizlerin incileri, semanın yıldızları vardır. Her şeyin bir şeyleri var. Benim de bir kalbim var. O kalbin de sana dair bir sevgisi var ya Resulallah.

ben günahkara. Huzuruna geldim yüzlerim kara. Geçti benim ömrüm hep ahuzarla. Dua buyur efendim ben günahkara.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir güzel varmış. Kara kaşlı, kara gözlü bir güzelmiş. Öylesine bir güzelmiş ki, masal bu ya. Kendi zerreleri kendi güzeline hayran olurmuş. Hatta her bir zerresi aşkın ateşiyle tutuşmuş. Ateş parçası olmuş. Ayağını taşa koysa taş eriyi verilmiş. Öylesine güzel, öylesine güzelmiş ki o kara gözlü. Gece hep bahçede dolaşırmış. Her çiçek keşke benim kokum da onun kokusunda olsa dermiş ve gül peşine düşer bırakmazmış. Güller ağlarmış. Yoksa kırmızı gül bu masaldan mı kalmış? Sevginin alameti olarak öylesine güzelmiş. Öylesine her gören ona aşık olurmuş. Hani aşkın kanunu var derler ya. Ben birisine sevdalandım mı, kim ona yan bakacak olsa kan çıkar. Yok yok, böyle değil. Kim ona aşık olsa bütün cihanı ona aşık olmasını ister. Hani her masalda bir güzel olur ya.
1: Açmıyor çoktan.
0: Hani her masal güzelliğin bir güzel adı olur ya. İşte o güzelin de bir güzel adı varmış. O kara gözlünün de bir güzel adı varmış. Güllerin, bülbüllerin ağladığı o

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Affet ya Resulallah. Affet ya Nebiyallah. Yine sözlerimle senden bir masaldır diye anlatarak başladım. Bağışla. Bağışla beni ya Resulallah. Bağışla. Muhammed hayal miydi? Bir masal, bir masal kahramanı mıydı o? O canlar canı güzeli. Söyleyin ha, bir masal kahramanı mıydı ha? Abacım. Abacım, çıplak gecem bacım. Sen Resulullah'a ne söyleyeceksin ha? Bir masal mıydı? Yıllarca onun cemalini görmek için mağarada bekleyip, çek topun Ebu Bekir. Ben onu görmek için yıllardır bekliyorum. Çek topun Ebu Bekir der. Cübbeni parça parça ettin, her bir deliği tıkadın. Son deliğe de topunu gömdün. Çek topun Ebu Bekir. Ben de senin gibi sevdalıyım. Yıllardır onun yüzünü görmek için onu bu mağarada bekliyorum diyen o sevdalı yılan hayal miydi ha? Hayal miydi?
1: Her senesinde
0: hayal miydi? Hurma kütüğü, bir hurma kütüğü beni bıraktı diye ona olan hasretinden hüngür hüngür ağlıyordu. Ve ağlamasının seslerini insanlar duyuyordu. Allah Resulü, bunu insanlar gibi defnedin diyordu. Efendim, ya Resulallah, bir hurma kütüğü kadar sana sevdalanamadım. Ya beni nasıl defnetsinler ha? Ya beni nasıl defnetsinler ya Resulallah? Hayal miydi ha? Hayal miydi? Ona selam vermek için yarışanlar, onun risaletini haykıran taşlar hayal miydi? Ağaca gel demişti göklerin Ahmedi. Canlar canım Mustafa, gel demişti ağaca. Onun o tatlı sözünü duyunca ağaç sallanmış, sallanmış. Bütün köklerini topraktan çıkarmış. Sevgilinin huzurunda divana durmuş. Hayal miydi ha? Hayal miydi?

Hay ya o deve, ya o deve. Allah Resulü'nde bir sahabi, "Devem çok azgınlık yapıyor" diye şikayet etti. "Ben ona götürün" dedi. Devenin yanına yaklaşıyordu Allah Resulü. Deve kokusunu duydu. Dillere destan kokusunu duydu. Mest oldu deve. Allah Resulü onun yanına yaklaşınca, yanı başına geliverince, deve ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşlarında ayaklarına secdeye kapandı. Bir deve hayal miydi ha? Hayal miydi? Hayal miydi kardeşler? Bugün Allah'ı ve Resulü seviyorum diyenler, ne kadar seviyorsun? Kendini mi sorgula kardeşim? Ben kendimi sorguluyorum. Kıtmir'in köpeği kadar olamadım ben.

Ya Süheyl, hay Süheyl be, aşık Süheyl. Mekke'nin fetih gününde sevgili tıraş oluyordu. Saçları kumlara dökülüyordu. Süheyl kum.

Kara yatıyor, yalvarıyordu. Ne olur, ne olur saçının bir telinde bana ver. Ne olur Muhammed'in bir telinde bana verin. Kumlar ne olur, ne olur diyordu. Hayal miydi ha? Peygamberi seven sahabe hayal miydi? Hayal miydi? Aşklar, o sevdalar hayal miydi? Eğer bir gerçeğe iman ediyorsak neden böyle yapıyoruz? Neden? Neden? Hayat yolumuz böyle. Neden? Neden? Neden kardeşlerim? Neden? İnan camiye gidiyorsun. Sabah namazında 3 kişiyle namaz kılıyoruz kardeşler. Şu gizem dolu satırlar, Kur'an Ekim Hakim, onun dudaklarından dökülen vahiy. Aşk. Aşk vardı, sırlar vardı.

Çok yaralıyız be kardeşler, çok. Ya. Kur'an-ı Kerim bir masal kitabı mıydı ha? Onun için mi eskiden, hani şimdikiler bilmezler, kızlarımız çeyizlerinize onu kaldırıp bir yere koymak için hani kılıflar dikerdiniz ya. Keşke yine kılıflar dikip de duvarda asılı kalsaydı. Kapattınız, hapsettiniz Allah'ın kitabını. Öyle mi? Bir masal kitabı mı? Bin kere haşa, bin kere haşa. Allah'ın emirleri neden hayatımızda yok? Neden? Neden Allah'ın yasaklarını çiğniyoruz? Neden? Neden? Söyleyin Allah aşkına ya. Allah aşkına söyleyin. Hayır, hayır. Hayal değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhid bahçeleri kurmuş. Bir hayal değildi. Tevhid bahçeleri hayal değildi. Aşıklar geliyordu bahçelerde. Aşk sofrası kuruluyordu. Aşk sofrasına oturanlar yudum yudum sevgi içiyorlardı. Her biri bu aşk şarabından içince sarhoş, deli divane oluyordu. Evet. Allah Azze ve Celle Muhammed'i yarattı Aleyhisselatü Vesselam'a, ama onu nasıl sevileceğini göstermek için Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Hatice'yi, Bilal'i radıyallahu anh'ları yarattı.

Aman Allah'ım, aman Rabbim, onlar nefisler taşıyordu. Ama onlar nefislerini ayaklarının altında çiğniyordu. Onlar bu devirde yaşamıyorlardı. Ama dünya sevgisi ayaklarının altında bir santim yukarıya çıkmıyordu. Hakperest aşıklar domlar, menfaatperestler giremez o tevhid bahçelerine, giremez. Giremez. Her biri hakperest aşık. Gözleri hak için bakar, dilleri hak için konuşur. Ayakları hakka doğru yürür. Dilleri, elleri hak için tutar. Hak, hak, hak. Her biri deli divane. Onları anlatayım size kardeşler. Onları deli divanelikleri anlatayım size. Bir eser dinleyelim, ondan sonra sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkının deli divaneliğini anlatayım inşallah.

Benim de çok sevdiğim güzel bir eser bu. Ender Tekin'in Yusuf kardeşimize söylemiş olduğu bu güzel eseri. Şu anda bizi radyo başında dinleyen kardeşimize armağan olsun inşallah.

0: açmaz.
1: Han dedik ya kardeşler, sahabenin Resulullah'ın aşkını Hatice annemiz ilk defa iman eden. Kim? Erkekler iyi dinleyin. Kardeşler iyi dinleyin. Bak, ilk defa iman eden bir kadın Hatice radıyallahu anhaya ilk defa Allah yoluna, peygamber aşkına canını feda eden kim? İlk şehit kim? Yine bir kadın değil mi? Sümeyye. Kadınların, değil mi? Kadınları kimse hor görmesin. Sakın. Ve o kadınlar da kadir kıymetlerini bilsinler. Sümeyye. Koca kadın. Koca Sümeyye. Aşık olmuş, sevdalanmış. Ebu Cehiller sevdasına kelepçe vurmuşlar. Ellerini kollarını bağlamışlar. Ayaklarını bağlamışlar. Parça parça etmek istiyorlardı vücudunu. Aşıklar. Hey. Allah'a ve Resulüne olan aşıklar var ya, cerh-u cefayı aldırır mı ha? Aldırır mı? Kim ki cerh-u cefadan, dertten ah of ederse aşık değildir. Aynı bugün Gazze'dekiler gibi. Hiç ya, değil mi? Kurşuna mermiye kafa atıyorlar be. Zamanın sahabeleri onlar, ben de öyle diyorum yani. Biz kardeşim kendi nefsime suyluyum. Ben zamane Müslümanı, Gazze'li sahabe Müslümanlığı yaşıyor. Evet. Böyle yani. Ama aşık olmuş bir kere, Sümeyye aldırır mı ya? Onlar bağırıyorlar. Kafirler radde uzze mena hubel. Ama Sümeyye aldırır mı ya? Haykırıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye. Haykırıyor Süheyl ya Bilal. Ah o zenci güzeli Bilal, köle Bilal. O da sevdaya tutunmuş. O da deri divane olup çıplak vücudunu kızgın kumlara yatırıyorlar. Kırbaçlıyorlar, kırbaçlıyorlar. Ebu Cehiller ama aldırır mı Bilal? Aldırmıyor. Aşıklar cerf-ı cefaya aldırır mı? Ehad ehad diye haykırıyor.

Hanzala'yı da biliyorsunuz değil mi kardeşler? He? Hanzala. O gerdek gecesi cihat çağrılarını duyan Hanzala var ya. Cihada koşuyor Hanzala. Cihada. Ve şehit düşüyor cihatta. Ve Hanzala'yı melekler gusl ediyor. Aman Allah'ım. Ya Zübeyir, o da çocuk. Zübeyir çocukken sevdalanmış. Amcası tahammül edemiyor sevdasına. Hasır hasarıyor ve küçük Zübeyir'i ateşe veriyor hasırın içinde. Yağları fışkırıyor üzerinden. Zübeyir yine de vazgeçmiyor. Deli bunlar yahu, deli deli bunlar. Bu kadar da olmaz ki. Ama bugün Gazze'li kardeşlerimiz de, o yavrular da aynı Zübeyir gibi, bu saplar gibi değil mi? Sevdalanmışlar bir kere. Ya Rabbim o kardeşlerimizin teslimiyetini bizlere de nasip eylesin. İşte vazgeçmiyorlar. Deli bunlar ya bunlar. Bu kadar da olmaz ki. Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Benim okuduğumu siz de okudunuz mu? Hasan-ı Basri radıyallahu an, o tabiin devrinde yaşamış. Yani sahabelerden sonraki asırda sahabeleri görmüş. Kendinden önceki insanlara şöyle diyordu Hasan-ı Basri. Eğer diyor siz onları görseydiniz deli derdiniz, ama onlar sizi görselerdi Müslüman demezlerdi. Öyle mi? Niye söyledim bu sözleri Hasan-ül Basri? Ciğerimizi yaktın, ciğerlerimizi. Şimdi Enes, Musa, Zübeyir, Am bin As, Halid, Hamza bizi görseler he? Ne diyeceklerdi şimdi kardeşler? Onlar kendileri gibi aşıklarla beraber olmak isterlerdi. Aşıklar deli divane. Ey Ali, gördü Allah Resulü, ey Ali, unutma ki deli olmayan veli olmaz diyordu Allah Resulü. Her biri deli divane ya. İşte Ebu Bekir Sıddık, Mekke'nin en zenginlerinden Ebu Bekir ya. Çil çil altınları var, malı mülkü var ama sevdalanmış Ebu Bekir. Sevdalanmış, aldırır mı her şeyini dağıtmış. Her şeyini dağıtmaya başlıyor. Sevdası uğruna, aşkı uğruna her şeyini dağıtıyor. Muhtaçlara, vakillere, yoksullara, İslam ordusuna. Şimdi biraz varlığı olanlardan birisi çıkıp her şeyini harcasa, hiçbir şey kalmasa deli derler ya. Bu cemiyet öyle değil mi? Ebu Bekir, hiçbir şey kalmadı. Böyle deliliğe kurban olayım. Kurban. Ebu Bekir'in evinde ne giyecek ne içecek hiçbir şey kalmadı kardeşler. Ha. Bugün cuma namazına çıkarken adamın eli titriyor ya. 10 lira mı versem, 100 lira mı versem ha? Ha hacı amca? Ya cennet bu kadar ucuz değil ya.

Sakın aklınızı koymayın bu işe. Akıl materyalistlerin sermayesi. Aşk ise bizim sermayemiz. Ebu Bekir'in sermayesi. Onun da evlatları, onun da eşi, çocukları, evi, belki onun da yarınları vardı ama kardeşler, aşk insana var ya, aşk insana çorba olur, katık olur, zırh olur, her şey olur. Biliyordu Ebu Bekir. Onun için Ebu Bekir'in torunu Mevlana'mız, biz diyor tarhana çorbası içmeyiz, can yemeğinden yeriz diyor. Can yemeğinden yiyen Ebu Bekir'in namaz kılacak bir elbisesi dahi kalmadı kardeşler. Oysa aşkı nedendi? Namaz içindi. Namaz olmasa aşkı ne işe yarardı? Ebu Bekir namaz kılmalıydı ama namaz eskimiş bir aba buldu. Üzerine onu geçirdi. Sokağa çıkamıyordu. Mekke'nin en zenginlerinden Ebu Bekir sokağa çıkamıyordu ki elbisesi yoktu. Halini kimse görsün istemiyordu. Çünkü sevgiliden böyle öğrenmişti. Sadece Allah görsün kafidir diyordu. Babacığım, affedersin, sen bugün çırılçıplak geziyorsun. Ha? Allah seni görmüyor mu? Rabbim hidayet nasip eylesin. Kapanmayı nasip eylesin. Hakkınızı helal edin kardeşler, bazen dilimiz sürçüyor. Affola inşallah.

aşık olmak zor be kardeşler. Yani öyle bildiğiniz gibi Leyla ile Mecnun aşkı gibi değil yani. Günümüzdeki zamane kardeşlerimiz gibi bir erken bir kıza sevdalanması değildir ya. Kaçımız bugün aşkı Allah-u Teala'ya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun dostlarına aşığız ha? Kaçımız kardeş? Rabbim bizlere de o aşkları nasip eylesin inşallah.

hani diyor ya, aşıksan Muhammed'e aşığım, gelirsem Muhammed'e, Muhammed'e gelirim diyor ya, ölürsem Muhammed'e, Muhammed'e ölürüm.

gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

anne, hani bir ahitleşmemiz vardı. Galübeladan biri Yaradan'a. Elefsü bir Rabbüküm. Evet ya Rab demiştik. Yazılmıştı anne yazımız ta o zamanlarda. Bozamazdık. Çünkü ne haddimize, nerede dünyaya gelecektik. Onun takdiriydi. Biz bilemezdik ki artık dünyaya gözlerimizi. Gazze, Arakan, Myanmar, Doğu Türkistan, Keşmir. Hani öyle değil mi anne? Bebekler doğarken hep ağlarlar ya. Ama çevresindekiler hep gülerdi. Ne o suskunluk anne. Bak, Enesler, Zeytler, İbrahimler, Mehmetler, Zeynepler, Fatımalar, Ayşeler geldi dünyaya. Neden gülmüyorsunuz? Yoksa sevinmediniz mi? Sevinmez olur muyum yavrum? Ama gülüp oynayamıyoruz. Ağlayarak, gözyaşlarımızı içimize dökerek seviniyoruz. Anne, anne bu seslerden çok korkuyorum. Hani bana ninniler söyleyecektin? Bana, beni beşiklerde beleyecektin. Sana ninni söyleyemedim. Silah sesleri ninnin oldu. Zulüm payidar olmaz. Ama yavrum, bunlar kana doymadı. Siyonist kafir doymadı. Amerikası doymadı. Bu zalim millet acımadı. Kadın, kız, çocuk, bebek demedi. Hep katletti. Bir Gazze mi dünyanın her yerine sığmayan? Ama dünya, küfür, tek millet olmuş. Anne bak, bak televizyonlarda bebeklerin altlarına ne icili bezler bağlıyorlar. Sen ise anne, eskimiz bez parçaları bağlıyorsun. Olsun anne, onları görüp de üzülme. Biliyorum sen de bizlere neler vermek isterdin anne, ama olsun, biz böyle de mutluyuz. Anne, neden bizden ayrı yatıyorsun? Hiç beşiklere de belemedin. Hep kolların arasında kuzuların diye sardık bizi. Bak yavrum, bak yavrum, şu anne kuşa, ağzında getirdiği yiyecekleri ağzını açan yavrularına nasıl da bölüştürüyor değil mi? Biraz sonra kanatlarının altına alır. Onları nasıl uyutarak yavrularını düşmana karşı koruyor. Ben de size öyle yapıyorum. Ana yüreği fark etmiyor ha? Ha insan, ha hayvan. Ama hayvandan aşağı olanlar anlamaz bu sevgiyi. Anlamadılar da. Anne, ne olur ayırma bizi kucağından. Sar kollarınla kuzularını. Göğsün siper, kolların kanat olsun üstümüze. Anne, anne bak, bak yine bombalıyorlar. Günahsız insanları. Belki biraz sonra bizi de bombalayacaklar. Anneciğim, olur sıkı sarıl bana. Sarıl bizi. Bizi yetim bırakma anne. Anne. Sen melek oldun. Bak. Al bizi de kanatların üzerine. Haydi anne. Uçalım cennette. Efendimizin dedesi İbrahim Halilullah'a. Bebekler ona emanet. Bizi teslim et ona. Biz orada büyüyelim. Bizden önce giden şehit bebekler gibi sevgili peygamberimizin ciğer paresi İbrahim'in de bak o da burada. Hani anne, bir gün bir yetimi kenarda üzüntülü ve mahzun bir şekilde gören sevgili peygamberimiz onun başını okşayarak onu Hasan ve Hüseyin'e kardeş yapmıştı ya. O yetimlerin yetimi değil miydi? Gariplerin garibi değil miydi? O bizi cennete bekliyor anne. Hem de bak,
Kevser havuzunun başında ölmedik anne, ölmedik. Çünkü şehitler ölmüyor. Asıl onlar, onlar bizi zalimce katledenler öldüler. Cehennem bütün kapılarını açmış, hasretle onları bekliyor. Yaşasın zalimler için cehennem.

Evet kardeşler, bu haftalık da gönül dilinin sonuna geldik. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiksek etmişizdir de affola inşallah. Nida FM stüdyolarından hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bu fakiri de duanızdan eksik etmeyin. İnşallah Rabbim ömür verirse hafta yani saatler 8'i gösterdiğinde gönül dilinde canlı olarak huzurlarınızda olmak dileğiyle. Selamun aleyküm.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1:45.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Zamanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Allah Allah. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı?

Demez misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan ha gazel okumuşsun ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida. En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 205.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız öyledir.

0: sabır içinde. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.
1: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine, Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.